0: Bu boykotu kimler onaylar?
1: Biz de varız.
2: Kararlı olursak başarılı olur.
1: Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar.
0: Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar.
3: Hemen bir kalem bulun.
0: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak. Ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
2: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
1: bunu daha önce yapmalıydık.
2: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
1: Evet.
2: Akrabalık yok, saygı yok.
4: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib, Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
5: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
6: Peki baba.
5: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
6: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
5: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
4: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
7: Yavrum, ağlama ne olur.
8: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
7: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
8: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
7: Kim gelmiş?
8: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
7: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
8: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
7: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
8: Allah yardımcımız olsun.
7: Resulullah sağ ya, yanımızda ya.

0: hepsi geçecek inşallah.
1: İnşallah.
2: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
2: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş, yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
4: Hadi, selametle bunu sahiplerine ulaştır.
5: Hakim bin Hizam, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
5: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
7: Ne oluyor burada?
5: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
7: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
5: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
7: Aç adamın yolunu da geçsin.
5: Ebu'l-Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
7: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
5: İskancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildireceksin?
7: Ben bildireceğim. Hop. Gösteririm abi. Ben sana şimdi. Al sana.
2: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
8: Seni kaç defa uyardık he?
9: Kurallarımızı iyice saymak ne demek?
8: İbreti alem olsun.
10: Ne oluyor orada?
5: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
10: Adamı öldürecekler.
5: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
10: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
8: Gidelim hadi.
2: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
11: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
12: Ben tek başıma ne yapabilirim?
0: Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
11: Ben sana destek olurum.
0: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
11: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
0: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
2: O gece toplanan 5 cesur adam ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz amcası Ebu Talib'e Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun "Ey Allah'ım senin adınla" ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
3: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir, buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا.
2: سفيان بن عبد الله رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle, dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol, dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir, dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur, buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağ

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh: Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi entes şafi La şafiye illa ente, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor: bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra, dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: An Ali radıyallahu anhu قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك
2: شريح بن هانئ'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit İlk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.''

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه

Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de, sonra ondan daha hayırlısını görürsem, yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

tevekkül, kuşlar gibi. Ömer bin el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Her sabah olduğu gibi bu sabahta tan yeri ağrırken yuvalarından aç havalandı her biri. Huzurlu, umutlu, hevesli. Sonra hiçbir beklenti içine girmeden kanatlarıyla göğü kucaklayıverdi. Sadık, içten, samimi. Keyifle süzüldüler beyaz bulutların arasında. Kanatlarını rüzgara bırakıp neşeyle dans ettiler. Göğü delip en derinine indiler. Görenler onların gökyüzünün efendisi zannederdi oysa. Ve onlar gökyüzünü sahiplenmeden sadece onun içinden geçmekteydiler. Onların uçmasını sağlayan gökyüzüne umut bağlamadan ümit var olabilmek, rızkı gökten değil göğün sahibinden beklemekti. Göğümüzden kuşlar geçiyordu, biz yürüyorduk. Kaldırdık başımızı, onlar hep yükseklerdeydi. Masmavi gökyüzüydü onların evi. Heveslendik, imrendik, kıskandık belki. Başladık koşmaya, nefes nefese kaldık. Oysa koşmakla uçmak bir değildi, bilemedik. Onlar iki kanatla uçarken, iki kolla bizi uçmaktan alıkoyan neydi? Evet, kanatlarımız olmalıydı bizim de. Sadece iki tane değil, üç, dört, beş, hatta daha da fazla. Hesabımızı yapıp, ölçüp, tartıp, garantilemeliydik her şeyi gibi uçma işini de. Bütün ihtimaller ince ince hesaplandı. İstatistikler yapıldı, riskler sıfırlandı. Her şey tamamdı. Ancak olmadı. Bir türlü o zevki tadamadık. Kanadımız var değil mi? Evet, fazlasıyla. Peki neden uçamıyoruz? Çünkü ruhumuzun kanadı kırık. Ruhu kanatlandıran nedir peki? Tevekkül. Gökleri tanıyan, göklerden haber getiren Nebi söylüyor bunu. Tevekkül ederek kuşlarla birlikte kanat çırpabileceğimizi, onlar gibi kendimizi özgür hissedebileceğimizi. Kuşların izini sürersek ayaklarımızın yerden kesilebileceğini bildiriyor. Bizi yere doğru çeken ağırlıklarımızdan kurtulmak, yücelebilmemiz için kuşlardan öğrenecek çok şeyimizin olduğuna işaret ediyor. Onları bize örnek gösteriyor ve diyor ki, eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Kuşlara benzemek tevekkül edenlerin işi. Tevekkül de derdi gök olanların, derdi uçmak olanların meşgalesi. Durmak değil.

0: uçmaktır tevekkül. Gözü yücelerde olanların eylemidir. Hayalleri, idealleri, gayeleri büyük olup da en büyük olana, ekber olana dayananların işidir. Karıncaları, balıkları, kuşları kim rızıklandırıyorsa bizi de doyuranın o olduğunun bilincine varmaktır. Bu yüzden inanamamış, güvenememiş, adanamamış ruhlar hissedemez onun lezzetini. İnançsızlığın miskinliğini yaşayanlar, ona dayanmayı tembellik sananlar bilemez tevekkülün bütün benliğiyle insanı nasıl harekete geçirdiğini. Ellerini semaya açanlar tadabilir ancak tevekkülü. Göklerden haber getiren elçilere uyanlar bilir onun tadını. Yedi kat göğün yegane sahibini tanıyanlar ancak tevekkülle yücelebilir. Gök ehlinin meşgalesidir bu yüzden tevekkül. Esfeli safiliğinin değil. Ayakları yerden bir türlü kesilemeyenler uçmak nedir ne bilsinler? Binbir çeşit prangayla yere bağlananlar nasıl kımıldayabilsin? Yeryüzünün türlü dertleriyle dertlenenler göklerden nasıl nasiplensin? Bencillikleri, hırsları, bitmeyen savaşları onların kendilerinden başka bir varlığa güvenmelerine nasıl müsaade etsin? Etmez. Bu durumda gündüz de birdir, gece de. Şüphelerin, korkuların tutsağı olur insan. Her şeyin bir hakimi olduğunu unutup her şeye hakim olabilmek için kıvranır durur. Sükunet onu sessizce terk eder. Gürültüler yağmalar içini. Cevapsız soruların ardı arkası kesilmez. Rızık endişesi, geçim kaygısı, dünya meşgalesi yakasını bırakmaz bir türlü. Kendisini zehirleyen kuşkuların, evhamların, beklentilerin, ihtimallerin, acabaların, keşkelerin, belkilerin sonu gelmez. Felaket senaryolarının girdabında kaybolur gider. Ona inanmadan kalbi sükunete ermez ki insanın. Ona tevekkül etmeden huzur nedir bilemez. Ona güvenmeden kendini güvende hissedemez. Güvenmeye ihtiyacımız var. İnanmaya, sığınmaya ihtiyacımız var. Çünkü aciziz. Ömrümüz, hayatımız, mematımız ve dahi rızkımız onun elinde. Buna iman edip ona dayandığımız zaman tevekkülün tadına varabiliriz. O zaman gereksiz yüklerin hamallığından kurtulup hafifleyebiliriz. Belimizi büken ağırlıklarımızdan, taşımak zorunda olmadığımız fazlalıklardan ancak işimizi ona bıraktığımız zaman kurtulabiliriz. Her şeyin sahibi olamayız. Her şeyi kontrol altında tutamayız. Bütün ihtimalleri hesaba katamayız. Acizliğimizi, kulluğumuzu unutup da ilahlığa soyunamayız. Terazilerin sadece maddeyi tartmadığını, muhasebenin sadece rakamlara terk edilmeyeceğini, hesabın sadece aritmetikle yapılmayacağını anlamak zorundayız. Gökyüzünü dünyamızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimize sadece yeryüzünde bir dünya kurma amacımız. Uçsuz bucaksız gökler dururken kendimizi yere mahkum etmemiz neden? Ve bunun farkında değiliz. Kafamızı kaldırıp huzurla uçan kuşlara şöyle bir baktığımız yok. Bir türlü doymamak, doymak bilmemek, hakkına razı olmamak bizi kuşlardan ayırıyor. Bir türlü uçamıyoruz. Bunca varlıkla gönlümüzün darlığını gideremiyoruz. İçimizdeki boşluğun maddeyle dolmayacağını anlayamıyoruz. Oysa bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir diyenden daha huzurlu kim vardır? Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter ayetinin hafifliğini insana başka ne yaşatabilir? Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Her şey onun elindedir diyebildikten sonra insanı yüceltmekten ne alıkoyabilir? Sadece başını kaldırıp kuşları izlemesi yeterli. Bir küçük serçe, bir güvercin ya da hüthüt kendisine yol gösterecektir. Peygamber kuşları örnek gösterdi bize. Kuşlara örnek olabilecek var mı içimizde?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: حضرت عائشة radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karn-ı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder."
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz," demiştir.

Peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
3: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlar

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna.
kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Hazreti Peygamber'in vefatı. Refik-i Âlâ'ya. Vahiy meleği Cebrail, her sene Ramazan ayında Hazreti Peygamber'le beraber yaptığı Kur'an mukabelesini hicretin 10. yılında iki kez gerçekleştirdi. Bu durumu artık görevinin sona ereceğinin bir işareti olarak yorumlayan Hazreti Peygamber, aynı yıl yanına hanımlarını ve kızı Hazreti Fatıma'yı da alarak Müslümanlarla birlikte hac için yola çıktı. Allah Resulü bu hac sırasında Arafat'ta yaptığı konuşmasında da görevini tamamlamak üzere olduğunu ima etti. Nitekim bu hutbenin ardından, "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim" ayeti nazil olmuştu. Hazreti Peygamber bir gün azatlı kölesi Ebu Müveyhibe'ye Baki mezarlığında yatanlara mağfiret dilemekle emrolunduğunu söyledi. Nitekim bu emri yerine getirmek üzere her gece 3 defa onlar için bağışlanma dilerdi. O gün Ebu Müveyhibe'yi de yanına alarak kabristanı ziyarete gitti. Bu ziyaret esnasında artık Rabbine kavuşmayı arzuladığını ifade etti. Baki'deki şehitler için mağfiret dileyen Resulullah evine döndü. İşte bu olaydan sonra Allah Resulü'nün 7-8 gün içinde vefatına sebep olacak hastalığı başladı. Eve döndüğünde baş ağrısından şikayet etmekte olan hanımı Hazreti Ayşe'ye, "Ayşe, asıl ah başım diyecek olan benim" buyurmuştu. Efendimizin rahatsızlığı ilk olarak hanımı Meymune'nin evinde ortaya çıktı. Hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlenince, bakımının Hazreti Ayşe'nin evinde yapılması için diğer hanımlarından izin istedi. Onlar da kendisine izin verdiler. Bunun üzerine amcası Abbas'la Hazreti Ali'nin yardımıyla takatsizlikten ayakları yerde sürünerek evden çıktı. Hazreti Peygamber'in hastalığından daha şiddetli hastalık geçiren bir kimseyi görmediğini ifade eden Hazreti Ayşe, eşinin bakımıyla bizzat ilgilenerek onu rahatlatabilmek için elinden geleni yapıyordu. Öyle ki hastalığının şiddetlendiği anlarda şifa niyetiyle ona okuyor ve bereketini umarak Allah Resulü'nün elini tutup onun mübarek vücuduna meshediyordu. Peygamber Efendimizin son anlarına dair kaynaklarda yer alan bazı ayrıntılar, onun ağır hasta olmasına rağmen bazı hususlardaki hassasiyetini sürdürdüğünü ve hayattan kopmadığını göstermektedir. Nitekim Allah Resulü'nün vefatından çok kısa bir süre önce dişlerini temizlemeyi ihmal etmediği görülmektedir. Ölüm hastalığı esnasında Hazreti Ayşe'nin kardeşi Abdurrahman elinde bir misvakla Hazreti Peygamber'in huzuruna girdi. O esnada Hazreti Ayşe onu göğsüne dayamıştı. Allah'ın elçisi gözlerini Abdurrahman'ın elindeki misvaka dikti. Onun bu bakışından misvağı arzuladığını anlayan müminlerin annesi, Abdurrahman'dan misvakı aldı, kullanması için ucunu kesip yumuşatarak Efendimiz'e verdi. O da dişlerini temizledi. Bu olayı anlatan Hazreti Ayşe, "Ben Resulullah'ın hiç bu kadar güzel diş misvakladığını görmemiştim" demiştir. Ömrünün son anlarında bile hayattan kopmayan Hazreti Peygamber, bilhassa namaz münasebetiyle ashabının arasına çıkmaya gayret etmiş, hastalığının ağırlaştığı günlerde bile ashabının namazını takip etmiştir. Nitekim bir defa eşlerine, "İnsanlar namaz kıldı mı?" diye sordu. Eşi Hazreti Ayşe ve yanındakiler, "Hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü" dediler. Bunun üzerine Resulullah kendisi için su hazırlanmasını istedi. Getirilen suyla yıkanan Allah Resulü,

Kendini biraz iyi hissedince amcası Abbas'la damadı Ali bin Ebi Talib'in yardımıyla öğle namazı için çıktı. Resulullah'ı gören Hazreti Ebubekir imamet mahallinden geri çekilmek istediyse de Allah Resulü işaretiyle yerinde kalmasını buyurdu. Ve yanındaki iki kişiden kendisini Ebubekir'in yanına oturtmalarını istedi. Hazreti Ebubekir ayakta namaz kıldırıyor, insanlar da ona uyuyorlardı. Hazreti Peygamber de oturduğu yerde namazını kılmıştı. Efendimiz kendisini ölüme götüren hastalığı sırasında takatsizlikten artık konuşamayacak duruma gelinceye kadar ashabına namaza ve yanlarındaki hizmetçilerin haklarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulunmuş, böylece Allah hakkı yanında kul hakkına da dikkat etmeleri konusunda ümmetini uyarmıştı. Bütün bunlar Nebi'nin vefat hastalığı esnasında dahi ashabından kopmadığını, onları yalnız bırakmadığını gösteren örneklerdir. Elbette hastalığı süresince ashabı da onu yalnız bırakmamışlardır. Bilhassa aile fertleri ve yakın akrabalarının onun başından ayrılmadığını görüyoruz. Hanımlarının yanına toplandığı bir gün kızı Hazreti Fatıma da babasını ziyarete geldi. Efendimiz ona "Merhaba kızım" dedi ve onu yanına oturttu. Resulullah o esnada Hazreti Fatıma'ya iki şey fısıldamıştı. O birine ağlamış, diğerine gülmüştü. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Fatıma'ya bunun nedenini sormuş, o da babasının kendisine, "Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim" demesi üzerine ağladığını ve "Sen mümin kadınların yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" demesine de güldüğünü söylemiştir. Gerçekten de Hazreti Fatıma babasının ahirete irtihalinden 6 ay sonra vefat etmiştir.

Pazartesi günü Hazreti Peygamber'in ashabı Hazreti Ebubekir'in arkasında saf tutmuş namaz kılıyorlardı. İyice ağırlaşmasından dolayı bir süredir kendilerini göremedikleri Allah Resulü biraz olsun kendisini iyi hissederek odasının perdesini aralamış ashabına bakıyordu. Hazreti Enes'in ifadesiyle ayakta duran Allah Resulü'nün yüzü mushaf yaprağı gibiydi. Ashabının saflar halinde el bağlayarak namaza durduklarını gören Nebi o kadar sevinmişti ki tebessüm etmiş, hatta sesi duyulacak kadar gülmüştü. Onun sesini duyan ashab o derece mutlu olmuşlardı ki neredeyse namazlarını bozacaklardı. Cemaate namaz kıldıran Hazreti Ebubekir ise Resulullah'ın namaz kıldırmak için geldiğini zannetmiş ve ilk safa geçip yerini Allah Resulüne bırakmak üzere geriye doğru çekilmek istemişti. Resulullah bu sırada Hazreti Ebubekir'e ve cemaate namazlarını tamamlamaları için eliyle işaret etmiş, sonra da Hazreti Ayşe'nin odasına girip perdeyi indirmişti. Vefatından önce ashabıyla toplu olarak son görüşmesiydi bu. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünün ilerleyen saatlerinde Rabbine kavuşacaktı. Allah Resulü hastalığı süresince yanı başında duran kap içerisindeki suyun içine ellerini sokuyor ve ıslak elleriyle yüzünü meshederek "La ilahe illallah, ölümün sıkıntıları vardır" diyordu. Rabbine kavuşma anı geldiğinde ise Hazreti Ayşe'nin çenesiyle göğsü arasına yaslanmış bir vaziyetteyken elini kaldırdı ve ruhu alınıp eli düşünceye kadar Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta demeye başladı. Peygamberimizin ölümünün en yakın şahidi olan Hazreti Ayşe bu olayı şöyle anlatır. Birimiz hastalandığında Resulullah sağ eliyle onun yüzünü sıvazladıktan sonra "Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan bir şifa ver" derdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hastalanıp ağırlaştığında ben de onun bize yaptığı gibi yapmak için elini tuttum. Ama elini elimden çekti ve "Allah'ım beni affet ve en yüce dostla beraber kıl" dedi. Bir de baktım ki o vefat etmiş. Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Allah'ın son elçisinin telaffuz ettiği son cümle bu olmuştu. Vefat ettiği sırada Efendimizin üzerinde belden

aşağısını saran bir izar ve çok yamalanmaktan keçeleşmiş bir kaftan vardı. Resulullah'ın ölümü üzerine mağara arkadaşı olan Hazreti Ebubekir derhal mescide geldi. Hiç kimseyle konuşmadan doğruca Hazreti Ayşe'nin odasına girdi. Allah Resulüne yaklaştı. Mübarek yüzü bir bezle örtülüydü. Yüzünden örtüyü açtı, sonra üzerine kapandı. Onu öptü ve ağladı. Sonra da, "Anam babam sana feda olsun. Vallahi Allah sana iki ölüm vermeyecektir. Sana takdir edilmiş olan bu ölüm geçidini ise geçmiş bulunuyorsun." dedi. Belli ki Hazreti Ebubekir bu sözleri o esnada dışarıda insanlara Resulullah'ın bir kez daha döneceğini haykırmakta olan Hazreti Ömer için söylüyordu. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün vefat haberiyle öylesine derinden sarsılmıştı ki ayağa kalkmış ve "Vallahi Resulullah ölmedi" diye haykırmıştı. Ardından "Vallahi gönlümden geçen şudur ki Resulullah ölmedi ve Allah onu muhakkak diriltecek de o öldü diyenlerin ellerini ve ayaklarını kesecektir" demişti. Bu sırada içeride Resulullah'ın yanında olan ve Hazreti Ömer'in söylediklerini duyan Hazreti Ebubekir odadan dışarıya çıkarak "Yemin eden adam sakin ol" dedi ve ashabı sakinleştiren bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi: "Bilin ki aranızda kim Muhammed'e kulluk ediyorsa Muhammed ölmüştür. Ama kim de Allah'a kulluk ediyorsa Allah diridir, asla ölmez. Yüce Allah ona, ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir" buyurmuştur. Yine Allah Teala, "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır" buyurmuştur. Bunun üzerine insanlar sessizce ağladılar. Bu konuşmanın ardından müminler şaşkınlıklarını biraz olsun üzerlerinden attılar ve gerçeği kabullenmeye başladılar. Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine, yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken içeride Hazreti Ayşe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullah'ın başının altına koyacak, yıkanıncaya kadar öylece Resulullah'ı kucağında tutacak ve bırakmayacaktı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar, ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça bez içinde kefenlendi. Bu kefen parçalarının içinde gömlek ve başlık yoktu. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler gruplar halinde yanına girerek cenaze namazı kıldılar. Erkeklerin namazı bitince kadınlar gruplar halinde girip namaz kıldılar. Ardından da çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar. Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı. Resul-i Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi. Ebu Talha geldi ancak Ebu Ubeyde'yi yerinde bulamadılar. Ashabtan kimisi Hazreti Peygamber'in Medine mescidine, kimisi de Baki mezarlığına gömülmesi yönünde fikir beyan etti. Hazreti Ebubekir Resulullah'ın "Her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir" buyurduğunu söyleyince, onun üzerinde ruhu şerifini teslim ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadl ve Kusem'le Resulullah'ın azatlısı Şükran indiler. Evs bin Havli Hazreti Ali'ye "Allah aşkına Resulullah'tan bizim de hissemizi verin" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali ona "Kabre sen de in" dedi. Şükran Hazreti Peygamber'in

giymekte olduğu bir kadife parçasını aldı, kabre yaydı ve Allah'a yemin olsun senden sonra kimse bunu giymeyecek dedi. Böylece o kumaş da Nebi ile birlikte gömüldü. Sevgili Peygamberimizin vefatı herkesi çok sarstı. Belki de bundan en çok etkilenen kızı Fatıma'ydı. O, ey Rabbin davetine icabet eden babam, ey Cennetül Firdevs'te makamı olan babam, ey Cibril'e ölümünü haber verdiğimiz babam diyerek hüzün ve kederini dile getirmişti. Defnedildikten sonra ise Enes'e, Enes, Allah Resulü'nün üzerine toprak saçmaya gönlünüz nasıl razı oldu diyerek yüreğindeki acıyı dillendirecekti. Peygamberimizin hanımı Ümmü Seleme ise üzüntüsünü, kazma seslerini duyuncaya kadar peygamberin vefat ettiğine inanamadım diyerek ifade edecekti. Her canlının ölümü tadacağı hakikati son peygamber içinde değişmemiştir. Yüce Allah, peygamberleri dahil hiç kimseye ölümsüzlük tattırmamıştır. Nitekim o, gönderdiği peygamberlerin vasıflarından bahsederken, onların yemek yemeyen cesetler olmadıklarını ve dünyada baki kalmayacaklarını belirtmektedir. Yine aynı sürede peygamberimize hitaben, biz senden önce hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık buyurarak, hayat ve ölüm konusunda ortaya atılan ve bazı peygamberlerin yanı sıra kimi büyük tarihi şahsiyetlerle ilişkilendirilen ölümsüzlük nitelemelerinin yanlış olduğunu vurgulamıştır. Şu halde her insan gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de vefatına yol açacak bir hastalığa yakalanmış ve ilahi takdire boyun eğmiştir. Hiç kuşkusuz onun ölümünün bir başka anlamı vardı. O da ilahi vahyin son bulmasıydı. Nitekim bazı gözyaşları peygamberin gidişine değil vahyin kesilmiş olmasınaydı. Bu yüzden müminler Resulullah'ın vefatından sonra peygambersiz bir hayata intibak etmekte zorlanmışlardır. Müslümanların Nebi'nin vefatından kısa bir süre sonra içine düştükleri toplumsal ve siyasal çalkantılar bu hakikatin bir resmi olsa gerektir. Enes bin Malik bu durumu şöyle tasvir etmektedir. Resulullah Medine'ye girdiği gün Medine'de var olan her şey aydınlanmıştı. O Medine'de vefat ettiği günse Medine'de var olan her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor: Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip: zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ne yaptılar da götürdüler, deyince: onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size, buyurdu. Onlar da: evet, öğretin ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah. Velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzubike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

O Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayy alessalâh, hayy alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: معاوية'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: Oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

ne onları temize çıkarır ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
2: Hanzala, münafık Hanzala. Hayır, hayır, ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem. Ya kafir, o neden sürekli değişir?
3: İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
2: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara... Sabi ya.

0: yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
1: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
2: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
6: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وأنه لعن المصورين وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الألفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما
7: بخاري ومسلم Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar, veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun. demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل.
1: أبو الدردادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bölüşüm açısından ticaret ahlakı. İslam'da bölüşüm meselesi hem gelirin oluşması, hem gelirin harcanması, hem de gelirin yeniden dağılımı safhalarında ele alınabilir. Öncelikle İslam, mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, yani servetin sadece zenginler elinde dolaşan bir güç olmamasını ilke olarak benimser. Bu çerçevede üretimin yüksek gelirlilerin değil, düşük gelirlilerin teşvikiyle sağlanması amaçlanır. Mesela servetleri belli bir seviyenin üzerinde olanlardan, bu seviyenin altında olanlara gelir transferini öngörür. Bu transferler bir yönüyle müteşebbis olan fakat kaynakları sınırlı kişilere sermaye ve yatırım fırsatı temin eder. Yine birçok ortaklık türü aynı amaca yöneliktir. Böylece İslam, henüz üretim safhasının başlangıcında bölüşüm meselesini de büyük ölçüde halleder. Bölüşümden pay almak, hak sahibi olma kavramıyla ilgilidir. İslam'a göre hak sahibi olma, çalışma ve miras gibi yollarla direkt mümkün olurken, diğer iktisadi sistemlerde bulunmayan bir yönüyle akrabanın, komşunun, yetimin, yoksulun da hak sahibi olması gibi durumlar dolaylı olarak mümkün olabilir. İmtihan için insanları farklı yapı ve kabiliyetlerde yaratan, onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dolaşan dar bir mülkiyet haline gelmemesini, tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat, sadaka, yardım gibi yararlı işleri emretmiştir. Bu tedbirler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşma ve insanların birbirine yaklaşmasını ve böylece sağlam bir toplum yapısının ve dengeli bir bölüşümün oluşmasını sağlar. Bölüşüm açısından dikkat edilecek en önemli ahlaki esaslar, prensipler şunlardır. A. Bölüşüm adaletli yapılmalı. B. Bölüşüm görevlerini üstlenenler ehliyetli olmalıdır. C. Toplumda servetin belli gruplarda toplanıp başkalarına baskı aracı olarak kullanılmasına engel olunmalıdır. Pazarlama açısından ticaret ahlakı. Ticaret hayatında üretilen malın veya hizmetin tüketiciye sunulması olarak isimlendirebileceğimiz pazarlama aşamasında İslam dini bir takım ölçüler getirmiştir. Bu ölçülere göre pazarlamacılar, malı veya hizmeti pazarlamada dürüstlüğü kendilerine rehber edinmeli, tüketicinin doğru bilgilenmesini engelleyen yalan, yalan yere yemin ve aldatma gibi her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Çünkü pazarlama aşamasında en önemli problem, tüketicinin doğru bilgilendirilmemesidir. İslam dini dürüstlük, sorumluluk ve iyi niyetli olmayı öğütlediği gibi, yalanı, malı gereğinden fazla överek yalan yere yemini, aldatmayı da yasaklamıştır. Öğütlenen ve yasaklanan bu davranışlar, Müslüman tüccarın pazarlama aşamasında gözetmesi gereken en önemli hususlar olduğu için önem arz eder. Özellikle günümüzde pazarlamanın sektör haline dönüştüğü reklamcılık müessesesi, ahlaki esaslar açısından incelenmeli ve doğru ilkelerle tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Bu nedenle konunun işlenişinde daha çok reklamcılık ve problemleri boyutunda meseleyi ele alacağız ve uyulması gereken esasları bildireceğiz. Tüketicinin temel haklarından biri aydınlatılma hakkıdır. Bu hak, tüketicinin satın alacağı mal, hizmet ve bunların satıcısı hakkında doğru ve sağlıklı bir seçim yapmasına yetecek derecede bilgi sahibi olmasını amaçlayan, satış öncesi aydınlatılmayı ifade eder. Reklamlar da tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim yapmasını sağlar. Günümüzde reklamlar genelde medya kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır. Medya kuruluşları aracılığıyla yayımlanan reklamlarda tüketiciyi aydınlatmaktan çok, hedef kitlede imaj oluşturmak ve satın almaya yöneltmek amacını taşıdığı görülmektedir. Aynı zamanda rekabet ortamı sağlamakta ve pazardaki yenilikçi faaliyetleri teşvik etmekte olan reklamlar, günümüz ekonomisinin ve ekonomik büyümenin temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Tüketicinin bilgi sahibi olmasını sağlama, rekabeti canlandırma ve reklamcılıktan kazanç sağlayan bir iş kolu oluşturma gibi etkileri de ayrıca önem arz etmektedir. Reklamcılığın topluma sağladığı sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra, istismar yoluyla topluma zarar vermesini önlemek de önem taşıyan bir noktadır. Bugün reklamların israfı artırma, zorla ihtiyaç uyandırma, zaruri olmayan bir kısım tüketim maddelerini zaruri ihtiyaç maddeleri sınıfına sokma, talebi artırarak fiyatların yükselmesine sebep olma gibi pek çok zararları bilinmektedir. Zararlı olan her şeye karşı tavır alan İslam'ın, başta israf gibi pek çok zararlara kaynaklık eden günümüz reklamcılığına sınırlar getirmesi pek tabiidir. İslam, reklamın kötüye kullanılmasına karşıdır. Aynı şekilde tüccarın veya üreticinin malını tanıtmasına, pazara arz etmesine de karşı değildir. Medeni bir

0: şiddetle yasaklar. Bu konuda pek çok hadis vardır. Örneğin Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur: Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Bu durumda pazarlama aşamasının en önemli yanını oluşturan reklamlarda aldatıcı, zarar verici bir yön bulunduğu müddetçe doğru değerlendirilemez. Televizyon ve radyolarda yayımlanan reklamların aldatıcılıktan, zararlılıktan uzak olduğu söylenemez. Dolayısıyla insan fıtratındaki bazı zaafların istismarına yönelik yaldızlı sözlerle, ahlakı zedeleyecek görüntülerle, aldatmacalarla örülür reklama İslam'ın olumlu bakmadığını söyleyebiliriz. Bütün yönlerini hesap ederek ticari amaçlı reklam ve ilanlarda birazdan aktaracağımız temel ilkelerin esas alınmasının pazarlama aşamasında ticaret erbabının sahip olması gereken ahlakın çerçevesini belirleyebiliriz. Buna göre A. Reklamlar genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. B. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. C. Reklamlar güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içermemelidir. D. Reklamlar insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. E. Reklamlar kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. F. Reklamlar toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde olmamalıdır. G. Reklamlar eksik bilgi vererek tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içermemelidir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe

illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz, Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala, kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.

Temimet Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

0: Panzala. Panzala. Münafık Panzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum. Yalan söylemem. Ya kalbim. O neden söylemiş?
1: İnnel münafıkine fitterkil esfeli minel nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
1: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
2: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
3: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk. Çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler. Geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik. Geldik, işittik ve itaat ettik.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumuştu.

okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: bulamadım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi. Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada İki rekat namaz kılardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve ''Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?'' dedi. Adam ''Benim ey Allah'ın Resulü buradayım'' dedi. Allah Resulü ''Peki sen onun için ne hazırladın?'' diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ''Ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum'' dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiş.

ettik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.''

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin." Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: "Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır."
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i

0: Fâ-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ala ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ala ve hiyel kalb.
1: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rüzgar ve Mü'min. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mü'min de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Yol uzun, yolculuk zordu. Oysa bir garip yolcuydu. Omuzunda eski heybesi, yüreğinde ömründen uzun emelleri yola koyulmuştu. Aslında biliyordu kendisini bekleyenleri. Yolculuk meşakkat demekti. Musibetlere, kazalara, belalara, iptilalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş yüzünü gösterse de çoğu kere karanlıklarda yönünü kaybetmemek için çabaladı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmaktı derdi ve bunun için büyük bir mücadele verdi. Günahlar ve isyanlar, türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o, günah kuyularına her düştüğünde tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen rüzgarlarla boğuştu. Soğuk poyrazlara göğsünü siper etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, esen her rüzgara kapılmamak için büyük bir mücadele verdi. Çünkü o mümindi. Ona çetin rüzgarlarla mücadeleyi peygamber öğretmişti. Çölün inkar, asabiyet, cehalet rüzgarlarını göğüsleyen, rüzgara ilahi bir mesaj fısıldayarak çağlar ötesinde inanan gönüllerle buluşturan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müminlere şöyle yol göstermişti. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Rüzgarlara boyun eğmeyen mümin bu haliyle bir varlık mücadelesi vermekteydi. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, bir meydan okuyuştu. Zaten mümin hayata duruşuyla bir anlam katan insan demekti. Türlü imtihanlarla sınansa da imanından aldığı güçle hayat yolculuğuna isyan etmeden, yıkılmadan, inançla, azimle, sabırla devam eden kişi mümindi. Kişinin imanının kalitesi ise sadece güneşli günlerde değil, karanlıklarda, karamsarlıklarda, çaresizliğin belini büktüğü o zor zamanlarda Rabbini anabilmesinde gizliydi. Fırtınalı bir denizde dalgalarla mücadele ederken de sağ salim karaya ulaşınca da insanın Rabbine sığınabilmesi onun imanındaki istikrarının bir göstergesiydi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilme olgunluğunu gösterip acıyı bal eyleyen kimseler, yüzünü ekşitmeden bela balını yiyebilenler, sabır imtihanını hakkıyla verenlerdi. Bazen sabırla sınandı insan, bazen şükürle. Varlık da bir imtihandı insan için, yokluk da. Mesele ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek. Sadece onun rızasını dileyebilmekti. İnsanlar arasında en çok mihnetse peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği Hazreti Adem'in imtihanıydı. Habil, Kabil'le sınandı. Kıskançlık Habil'in imtihanıydı. İbrahim, İsmail'le sınandı. Evlat sevgisi Hazreti İbrahim'in imtihanıydı. Yakup, Yusuf'la sınandı. Yusuf, Züleyha'yla. Eyyup'sa taşları çatlatan bir sabır imtihanından geçti yüzünün akıyla. Müslümanlara kendisinin yaşadıklarına bakarak güçlü olmalarını tavsiye eden Hatemun Nebi ise imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalınabileceğini bizzat yaşayarak öğretti. Onun imtihanı Kureyşli bir yetimken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından muhataplarına rahmet dileyen dualar dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında mübarek ellerini açıp Rabbine "Allah'ım, şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye seslenmesiydi. Açlık, yokluk, ihanet ve iftiralar, belini büken, taşımakta zorlandığı ağır yükler neredeyse kendisine helak etmesine sebep olacak hassasiyetler. Nice mihnet ve külfetler her biri Nebi'nin omuzundaydı. Ancak o her belanın ve her nimetin imtihan olduğunun bilincinde olarak hep Rabbinin yanındaydı. Sevgili Peygamberimiz ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizim en hafif esintide kırılıveren bünyelerimiz, musibetlerde ortaya çıkan kalitemiz, imtihan rüzgarları karşısında Efendimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmasaydık, kalbimiz rahatlayacaktı. Dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmasaydık eğer, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Belki bir yetimi güldürdüğümüzde dünyalar bizim olacaktı ve o vakit imtihanlar karşısında biz çok daha güçlü olabilecektik. Bizim imtihanımız aslında Miraç günü Ebu Bekir olabilmekte gizli. Peygamber'e sıdkıyla bağlanmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizde sarp yokuşlarımızı aşabilmekte gizli. Yetimi gözetip yoksulu doyurmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız kötülüklere karşı kalkmayan ellerimiz, konuşmayan dillerimiz, buğz etmeyen kalplerimiz. Bizim imtihanımız vermeyen ellerimiz, kaçmayan uykularımız, sevmeyen yüreklerimiz. Varamadığımız secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar bizim imtihanımız. Bencilliklerimiz, hırslarımız ve dahi ihtiraslarımız hep bizim imtihanımız. İçerisine düşüp de bir türlü çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret kuyularıyla sınanıyoruz. Yol uzun, yolculuk zor. Heybemiz omuzumuzda ve biz hangi rüzgara kapılmış gidiyoruz?

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam'la karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve o en büyüktür, zikridir.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermiş.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
0: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına çıkmak lazım.
6: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
7: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
8: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
9: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
10: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
11: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
12: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
12: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
13: Evet, haklı.
14: Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
13: Susturun. Hadi gösterelim ona gününü.
12: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züeyir, Sema, adamlarımızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce.

0: Boykotları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
1: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
2: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
1: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
2: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
0: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak "Ey dağ! Başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
2: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
3: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
2: O zaman?
3: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
2: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
3: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.

0: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
1: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
0: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
2: Doğru söyledin.
1: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
2: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatıdır.
3: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Öyle bir şey
0: diyemez. Şair Lebid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
1: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
3: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
4: Biz ona haddini bildiririz.
3: Yapmayın!
0: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
5: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
2: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
5: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
0: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder," buyurdu.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi, onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtarın.

0: yatar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Şahitlik ve yemin, sözün sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre, babası kendisine yüklü bir miktarda mal bağışlamak için Resulullah'ı şahit tutmak istediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Senin bundan başka çocukların var mı? Babası evet deyince, hepsine bunun gibi bağışta bulundun mu diye sordu. Babası hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, ben zulme ve haksızlığa şahitlik yapmam buyurdu. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin naklettiğine göre babası şöyle anlatmaktadır. Resulullah 3 kere size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi buyurdu. Evet söyle ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Resulullah Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık etmektir buyurdu. Sonra arkasına yaslanmış haldeyken doğruldu ve şöyle dedi. Dikkat edin yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Bu cümleyi o kadar çok tekrarladı ki susmayacak dedim. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Delil getirmek davacıya, yemin etmekse davalıya düşer. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş halde bulur. Abdullah bin Ömer tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yemin eden kişi ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın, yemininden dolayı da kefaret versin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın.
4: Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onun da uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış uyumaktaymış. anacığı bağrına basmış küçük kızı, "Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım," demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, "Kuzum, canım pamuğum," demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar. Kamu spotu.
5: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı gün bir adam, "Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir?" diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennettir," dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey, o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder." Hadisi rivayet eden İbn Abbas, "Eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap," demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti." Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 634 nolu hadis. İmam Nevevi diyor ki: "Ve ravâ Tirmizî'yu." Tirmizi ayrıca rivayet etti. "An Abdullah ibnil Mubarak'i." Abdullah bin el Mübarek'ten. Rahimahullahu, Allah ona rahmet etsin. Fi tefsiri husnil huluki, güzel ahlakın bir açıklaması olarak, bir tarifi olarak Abdullah bin Mübarek'ten İmam Tirmizi aktarmış ki, kâle, şöyle demiş Abdullah bin el Mübarek: "Huve talakatul vecihi." Güzel ahlak, güler yüz demek. Hoş bir ifade, tebessüm dolu, muhatabını rahatlatan, ona olan saygısını, ilgisini, sevgisini ifade eden bir çehre rahatlatır insanı. Demek ki Hazreti Abdullah böyle görüyor. Güzel ahlakın başladığı nokta olarak yüzdeki ifadeyi esas almış. Halbuki bunun tam tersi aynı şekilde yüze vurur. Yani kötü ahlak. İtici durur. Somurtan bir yüz ifadesi rahatsız, gerilim ve stres üretir. Kaşlar çıtıktır. Yüz asıldıkça asılır. Etrafındaki insanlara olumsuz bir mesaj yayar. Herhangi biri sokulacak olsa, bir şey söyleyecek yahut isteyecek olsa, ona karşı kötü davranacağı imajını önden verir. O yüzden insanlar iyilik umacakları, İyilik yapmasını isteyecekleri kimseleri henüz hiç tanımasalar da yüz ifadelerine bakarak seçerler. Hakikaten yüzün ifadesi ahlakın güzelliğinin önden sezilebileceği ilk noktalardan biridir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ buyurmuş. Yani yüzünü germe, o yanağını öyle tusa'ir, kırıştırma, bükme. İnsanlara karşı bunu yapma. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Bakınca sana olumsuz bir intibaya kapılmasınlar. Kötü bir imaj verme. Yüzünün ifadesi hoş olsun. Tersinden okursak Hazreti Lokman oğluna öyle söylemiş olur. Madem ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ diyor, yanağını gerip olumsuz bir biçimde yüzünü, mimiklerini böyle yapma. Bunun tersi, mütebessim olmak, hoş bir yüz ifadesiyle ve çehresiyle insanları karşılamak ve onlara güzel şeyler söylemek. Hak Teala emretti, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. Güzel şeyler söylemenin insanın yüz ifadesindeki karşılığı da güzeldir. Yoksa kötü bir yüz ifadesiyle bir şeyin güzel söylenmesi tutarlı olmaz. O yüzden müfessirlerimiz وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا'yı hem sözün içeriği bakımından, güzelliği bakımından, hem de söyleniş edası bakımından güzellik kapsamı içerisinde anlamışlardır. Yoksa güzel şeyleri kaba kaba söylemek, insanlara güzel şeyler söylemiş olmak olmaz. Dikkat edilirse buradaki güzellikte umumen, yani genel olarak Cenab-ı Hak müminlere tahsis etmemiş. وَقُولُوا لِلْمُؤْمِن۪ينَ حُسْنَا dememiş. veya وَقُولُوا لِلْمُسْلِم۪ينَ حُسْنًا dememiş. Müslümanlara güzel şeyler söyleyin yahut müminlere güzel şeyler söyleyin dememiş de ahlakımızın güzelliğinin en çok dışa vuran tarafı olarak konuşurken yüz ifademizle ve sözlerimizle insanlara karşı güzel olmamızı istemiş. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel şeyler söyleyin. Abdullah bin Mübarek hemen sonra demiş ki وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ Ve güzel şeyleri yapmaya çalışmak, onları çoğaltıp yaygınlaştırmak, daha bir eylemsel boyutuyla, ekonomik olarak insanlara yardımcı olmak, bilgi bakımından insanlara yardımcı olmak, yol göstermek, yol tarif etmek, bir işin nasıl yapılacağını öğretmek, misafir etmek, ağırlamak, bir çay içirmek, yemek yedirmek, وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ Davranış boyutuyla insanların hoş karşılayacağı, güzel bulacağı davranışlar sergilemek. Yükünü taşımakta zorlanan bir insana yardımcı olmak, yükünü taşımak. Arabasını çalıştırmakta zorlanan bir kimseye teknik destek sağlamak. Komşu olur, yolda kalmış olur, tekeri patlamış olur. وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ Bunların hepsi marufun, yani insanların gördüklerinde

olursa olsun bir davranışın güzel ahlak olabilmesi ancak bilabedel hak uğruna Allah için olmasıyla çiçek gibi açar. Dolayısıyla Abdullah bin el-Mübarek bunu el-ma'ruf olarak, ma'rufun yayılması, çoğaltılması, çünkü insanlar bunu böyle bilir, güzelliğini ancak Allah içinse değerlendirir. Bizler izlediğimiz kimi görüntülerde bir kişinin yolda kalmış birine yahut engelli bir kardeşimize bir amaya yol gösterirken yahut bir engelliyi zorlu ıslak bir zeminden geçirirken vesaire izlediğimizde çok takdir ederiz. Ama bu takdirimiz bu güzel davranışları sergileyenlerin bu çekimlerin farkında olmadığı şartıyla geçerlidir. Bilsek ki bu bir kurgu, kamera önden hazırlanmış, bu sahne sırf görüntü çekmek için icra ediliyor, o zaman o izlediklerimize dair takdirimizden ve beğenimizden eser kalmaz. Bir hiçmiş der ve geçeriz. Çünkü güzel de olsa bir davranışın kişiyi yüceltmesi, bir erdem olarak kıymet kazandırması ancak bilabedel, karşılıksız, sadece Allah için olmasıyla mümkündür. İnsanlar da böyle bilir, böyle tanır. Bu yüzden bu maruftur. Ama yok Allah için değil de başka sebeplerle yapılmışsa, o marufun kapsamı dışına çıkar, övgüye değil, hatta yergiye sebep olur. İşçilerine yardım yapan bir patronun bunu sırf Allah'ın rızasını umarak yapması, gizli tutup saklaması, pazarlayıp teşhir etmemesi bir güzellik iken, bir erdem iken bunu onların beğenisi için yapıp pazarlaması, anlatması, hatta başa kakması bırakın erdem olmayı, güzellik olmayı tersine döner bir çirkinlik olarak nahoş bir tablo oluşturur. Dolayısıyla birrin yani iyiliğin birinci adımı ve tamamı ancak aşk ile sadece Yaradan için olduğunda anlam kazanır, renklenir, güzelleşir. Hazreti Abdullah devamla demiş ki وَكَفُّ الْاَذَى. Tabii bunları Hazreti Abdullah nereden biliyor? Kendisi iyi bir muhaddis, hadis ilimleriyle iştigal etmiş, önemli bir ravi, Resulullah'ın rivayetlerini toplamış, öğrencilerine aktarmış. Muhtemelen bunlardan edindiği bir genel kapsamı kendi ifadeleriyle dile getirmiş. Yoksa bu rivayeti Resulullah'a ref etmiyor. Yani Resulullah'tan duyduğunu açıkça ifade etmiyor. Bir aktarım olarak sunmuyor da kendi değerlendirmesi olarak dile getirmiş. Zaten bunu İmam Nevevi önceki okuduğumuz rivayete ilişkilendirmiş. Ancak bizim kitabımızda ayrı bir numarayla yer tuttuğu için yeni bir rivayet gibi okuyoruz. Halbuki bu rivayet merfu değil. Yani Resulullah'ın sözü olan bir rivayet değil. Resulullah'ın sözlerini çok iyi bilen bir muhaddisin, bir hadis aliminin güzel ahlakın tefsiri babında. Fi tefsiri husnil ahlaki demiş zaten İmam Nevevi. Güzel ahlakın isabetli bir açıklaması bakımından okumaya, duymaya değer bulmuş. Dolayısıyla üstteki rivayete Abdullah bin Mübarek'in sözü olarak ilave etmiş. Bu sözdeki ilk iki boyutu okuduk. Talakatul vec, yüzün o hoşluğu, güzelliği, iç açan, rahatlatan ifadesi, güzel ahlakın beliren ilk temas noktası. Sadece yüz ile, yüzdeki tebessüm ile, güler yüzlük ile ve hoş ifadelerle değil, ve bezlul ma'ruf, yanı sıra güzel davranışlar, Hakk'ın rızası uğrunda iyilikler, yardımlar, destekler, başkalarına vakit ayırıp en yakından akrabalardan başlayarak yakın uzak komşular dahil insanlara yardım etmek. وَبَذْلُ maruf. Üçüncüsü ise وَكَفُّ الْاَذَى. Kötülük etmemek, kimseye sıkıntı vermemek. Bir insanın ahlakının güzelleşmesi sadece güzel konuşup güzel davranmasıyla değil, bir o kadar kötü davranmamasıyla, yanlış yapmamasıyla. Çünkü iç içe bulunduğumuz bu bedenler, bu organizma kötülük de üretmeye meyyaldir. İnsanlara yanlış yapabilir,
sözleriyle onları incitebilir, hatta ağır konuşabilir, iftira edebilir.

0: gıybet edebilir, çekiştirebilir, bedeniyle onlara zarar verebilir, dövebilir, tartaklayabilir, yumruklayabilir, değil mi? Bunların hepsi eziyet. Kimseye eziyet etme hakkımız yok. Ne kötü konuşarak ne kötü davranarak. Kendisini güzel ahlaklı olarak tanımlayan kimse dönüp en son kime nerede yanlış yaptığını düşünmeli. Çünkü bu güzel ahlakın bütünlüğünü yaralayan bir durum. Eğer insanlara kötü davranmaktan kendimizi alıkoyamıyorsak, başta annemize, babamıza ve özellikle en yakınlarımızda olan insanlara, artık diğerlerine çok iyi davranmışız, nazik olmuşuz, kibar olmuşuz, kâfi gelmez. Bizi güzel ahlaklı yapmaz. Çünkü tutarlı olan, güzel konuşan, güzel davranan kimsenin aynı zamanda kötü konuşmaktan ve kötü davranmaktan da geri durabilmeyi başarmasıdır. Bende her ikisi de var, ben de böyle götürüyorum diyerek hiç kimse kendi tutarsızlığını bir ahlak olarak takdim edemez. Bu durum su alan gemi gibi, şurada yaptığı güzellikleri burada kaybeder. Şurada ortaya koyduğu zarif davranışları, beri tarafta yaptığı kaba davranışlar ile imha eder, yok eder. Nasıl olsa çok iyilik yapıyorum, biraz da kötülük yapayım diye kimse kendisine bunu hak olarak görmemeli. Kötü davranışlarını, iyi davranışlarının yanı sıra normalmiş gibi sunmamalıdır. Doğru trend, güzel söz ve davranışların artırılması ve eş zamanlı olarak kötü söz ve davranışların da azaltılması yönündedir. Güzel ahlakın olgunlaştığı süreç böyle olur. O yüzden Hazreti Abdullah bunları birlikte almış. Talakatul vecihi ve bezlul ma'rufi ve kaful eza. Güler yüz, güzel ifadeler, hoş sözler yani ve güzel davranışlar, maruf üzere, hakkın rızası için ve bunlara eşlik eden eş zamanlı olarak kişinin kötülüklerden sakınımı, uzak durmaya çalışması. Eğer bu üçü bir arada olursa, o zaman kul adım adım güzel ahlaka doğru yol alır. İşte güzel ahlakın tefsirini Abdullah bin Mübarek merhum böyle yapmış efendim. Ve bu eseri bize, yani bu rivayeti, İmam Tirmizi ilgili hadisin ekinde vermiş. Böylece Abdullah bin Mübarek'in güzel ahlakın tefsirine dair bu açıklamasını İmam Nevevi bu bölümün son hadisi olarak verip bölümü tamamlamış efendim. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine

0: ona döneceğiz, dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin, buyurur. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.
1: Hazreti Aişe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
2: Kimdir bu adam?
3: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
3: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor. Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
2: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.

0: Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
2: Hikayeler ve Hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
3: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
3: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
4: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
5: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
4: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
6: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
6: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
7: Hem de bize anlatır sağ olsun.
4: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
6: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
6: Elbette, buyur.
3: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
6: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
7: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
4: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri. Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: Sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.
1: Allah Resulü namazlarının ardından, Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki, bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, "Cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir" demiştir.

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kabe Kavseyne, tavaf eyledi dergahı. Anın seyrü sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şemsü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır." Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider." buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür," diye cevap verdi.

0: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal? Diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: Übey bin Ka'b evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine, Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin Allah'tan umduğun şey senindir buyurur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Ebu Kepçe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum.

0: gözünü çevir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.
1: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. "Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir." "Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki?" denildi. "Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir." buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince, şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.
1: Hanzala. Hayır, ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
2: Ya kardeşim, o neden sürekli uyuşuyorsun?
3: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minel nar ve len tecide lehum nasira.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
4: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
5: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
6: Peki şimdi ne yapacaksınız?
5: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: hadislerle İslam az sonra.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sahte peygamberler, nübüvvete yeltenen sahtekarlar. Hicretin 10. yılında Medine, Arap Yarımadası'nın dört bir yanından gelerek İslam'a giren kabileler ve heyetlerle dolup taştı. Yemen'den Bahreyn'e birçok bölgeden İslam'a yeni girmiş kabileler, bağlılıklarını bildirmek üzere temsilcilerini Medine'ye gönderdiler. Hazreti Peygamber'in veda hacına hazırlandığı bu günlerde, artık Arap Yarımadası'nın hemen hemen her tarafında Medine'ye bağlı birçok kabile bulunmaktaydı. Hatta Yahudi ve Hristiyanlar yanında Mecusilik ve Sabiilik gibi diğer bazı din mensupları da cizye vererek Müslümanların himayesine girmişti. Hazreti Peygamber'in Medine'de yaşaması, yapılan savaşlarda elde edilen ganimetler, zekat ve cizye gelirleri sayesinde Medine artık dini, siyasi ve askeri bakımdan bir güç merkezi haline gelmişti. Yarımadanın dört bir yanına Medine'den yöneticiler gönderiliyor, memurlar ve elçiler problemlerini çözmek için Medine'ye başvuruyorlardı. Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmının ekonomik ve siyasi bakımdan Hazreti Peygamber'e bağlanmış olması, doğal olarak bazı kabile ileri gelenlerinin haset ve kıskançlığına yol açtı. Veda hacından yorgun dönen Hazreti Peygamber, Muharrem ve Safer aylarını sakin bir şekilde geçirdikten sonra ölümüne sebep olan hastalığa yakalandı. Hazreti Peygamber'in hastalandığı haberi çok kısa sürede Arap Yarımadası'nın dört bir tarafına yayıldı. Hristiyanlar ve Yahudiler bu durumu fırsat bilerek İslam'ı yeni kabul etmiş kabileleri dinden dönmeye teşvik ettiler. Bu durum bazı kabile liderlerinin siyasi emellerini gün yüzüne çıkardı. Bu emellerini daha önce Medine'ye gönderdikleri zekat ve cizye gelirlerini göndermeyerek açıkça ortaya koydular. Bunu hem kendilerini Medine'nin nüfuzundan kurtarabilmek hem de kendi siyasi veya kabile menfaatlerini koruyabilmek için yaptılar. Bu liderlerden bazıları başarıya ulaşabilmenin tek yolunun peygamberliğin nüfuzundan yararlanmaktan geçtiğinin farkındaydılar.

Bunun için Hazreti Peygamber'e duyulan ilgiden hareketle peygamberliğe özendiler ve kendilerinin peygamber olduğunu iddia etmeye kalkıştılar. İslam tarihinde peygamberlik iddiasıyla ilk ortaya çıkan kişi Esved el-Ansi'dir. Asıl adı Ahbele bin Kays olan Esved el-Ansi, peçeli, sarıklı, eşek sahibi gibi anlamlara gelen Zülhimar lakabıyla anılırdı. Cahiliye devri Araplarında yaygın olan kâhinliği de kullanan Esved, heybetli fiziği ve etkili konuşmasıyla insanları büyüleme yeteneğine sahipti. Kendine kurnaz bir şekilde Yemen Rahmanı adını veren Esved, Hazreti Peygamber'in Medine'de hastalandığı haberi kendine ulaşır ulaşmaz, Hicret'in 10. yılında Yemen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı. Esved önce kendi kabilesi Ans ve Mesih'in desteğini alarak Yemen'i hakimiyeti altına almaya teşebbüs etti. Necran bölgesinden topladığı kuvvetlerle Sana'a üzerine yürüyerek şehri teslim aldı. Ardından Sasani Devleti'nin Yemen valisiyken Müslüman olunca Sana'ya Hazreti Peygamber tarafından vali tayin edilen Şehr bin Bazan'ı şehit ederek hanımı Azad'ı kendisine nikahladı. Esved bir taraftan Yemen'deki idarecilerle mücadele ederken, diğer yandan bölgedeki kabileler arası iç çekişmeleri ve Araplarla İranlı askerlerin Yemenli kadınlarla evlenmesi neticesinde ortaya çıkan ve Ebna diye nitelenen halkın nüfus çatışmasını ustaca kullandı. Esved, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktıktan kısa bir zaman sonra Yemen'e hakim oldu. Hazreti Peygamber, Cerir bin Abdullah'ı İslam'ı kabul etmeye çağırması için Esved'e göndermişse de o bu çağrıyı kabul etmedi. Esved'in Yemen'i hakimiyeti altına almasıyla birlikte Müslüman idarecilerin bir kısmı Medine'ye çekilirken bir kısmı da onun hakimiyeti dışında kalan yerlere dağıldılar. Hazreti Peygamber bölgede kalan valilerine ve eşrafa her ne şekilde olursa olsun Esved'in ortadan kaldırılmasını emreden mektuplar gönderdi. Valiler yerli halkı Esved'e karşı işbirliğine çağırdı. Nihayet Esved zorla nikahladığı karısı Azad'ın da yardımıyla bölgenin ileri gelenlerinin düzenlediği bir suikast sonucu öldürüldü. Esved'i öldüren eşinin amcaoğlu Feyruz Eddeylemi'dir. İslam tarihinde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ikinci kişi Esed kabilesinden Tüleyha bin Hüveylid'dir. Asıl adı Talha olan bu kişinin de aralarında bulunduğu bir heyet, Hicret'in 9. yılında Medine'ye gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, biz Esed oğullarının temsilcileriyiz. Allah'ın bir olduğuna ve senin onun Resulü olduğuna tanıklık etmek üzere sana geldik" diyerek İslam'a girdiler. Ancak Hazreti Peygamber'in veda hacından sonra uzun süren hastalığı, Tüleyha'yı iman kalbine iyice yerleşmediği için bu durumu değerlendirme fırsatçılığına sevk eder. Esved el-Ansi gibi o da kâhinliğini kullanarak peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkar. Birçok Yahudi kendisine yardımcı olur. Kısa zamanda taraftarı çoğalır ve Semira adı verilen yerde karargahını kurar. Ardından yeğeni Habbali bir anlaşma yapmak üzere Hazreti Peygamber'e gönderme cesaretini bile gösterir. Habbal, Hazreti Peygamber'e gelerek amcası Tüleyha'ya Zünnun adlı bir meleğin vahiy getirdiğini iddia eder. Habbal memleketine dönünce Hazreti Peygamber hemen Dırar bin Ezber'i Esed kabilesine vali tayin eder ve dinden dönen herkese karşı gerekli tedbirleri almasını ister. Dırar'ın çabalarıyla Tüleyha zayıf duruma düşmüş olsa da o günlerde Resul-i Ekrem'in vefat haberinin duyulmuş olması Tüleyha'nın işine yarar. Bu aşamadan sonra Tüleyha, Hazreti Peygamber'in bıraktığı boşluğu doldurmaya heveslenerek kendisine vahiy geldiğini iddia eder ve bazı kafiyeli sözler uydurarak bunları vahiy meleğinin getirdiğinden söz etmeye başlar. İnsanlara namazda secde etmeyi bırakmalarını da emreder. Ardından daha önce Müslüman olan Uyeyne bin Hısn, Tüleyha taraftarlarının arttığını görünce Gatafanlıların başına geçerek Tüleyha'ya yardım edeceğini ilan eder. Sahte peygamber Tüleyha'nın taraftarlarının artmasından da güç kazanan bazı Arap kabileleri, Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Medine'ye heyetler göndererek Hazreti Ebubekir'e namaz emrini yerine getireceklerini fakat zekat vermeyeceklerini bildirirler.

şu meşhur sözüyle ifade eder. Allah'a yemin ederim ki namazla zekatı birbirinden ayıranlarla kesin olarak savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın Resulüne vermiş oldukları ipi dahi bana vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşacağım. Hazreti Ebubekir'in bu sözü öncelikle onun Peygamber Efendimiz'den sonra kendi egemenliğinin tanınmasını istediği anlamına gelmektedir. Ayrıca Hazreti Ebubekir'in bu tavrı hem dinden dönme hareketlerinin önlenmesi açısından hem de sahte peygamberlerin taraftarlarının artmasından hareketle yeni Müslüman olmuş bazı Arap kabilelerinin isyana kalkışmasının önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir. Çevredeki birçok ayrılıkçı unsuru, menfaat peşinde koşan kabileleri harekete geçiren Tüleyha isyanı, artık Medine'yi tehdit etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Tüleyha üzerine gönderilen birliğin başına Halid bin Velid'i tayin etti. Tüleyha ile Halid bin Velid arasında çetin bir savaş oldu. Sonuçta Tüleyha'nın en güvendiği komutanı Uyeyne bin Hısn, en zor anında 700 atlısı ile birlikte kendisini yalnız bırakarak savaştan çekildi. Tüleyha da kaçmak zorunda kaldı. Kaynakların verdiği bilgilere göre Tüleyha daha sonra Hazreti Ömer'e biat etti. Kadisiye ve Nihaven savaşlarında İslam ordusu içinde yer aldı. Kaynaklarda verilen bilgiye göre İslam tarihinde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan bir diğer kişi de Temim kabilesinden Secah binti Haris isimli bir kadındı. O da diğerleri gibi kahindi. Talip kabilesine mensup olan bu kadın aslında kendi kabilesi içinde Hristiyan olarak büyümüştü. Hicretin 9. yılında Temim kabilesinden bir grup Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olmuştu. Fakat Resulullah'ın ölüm haberi kendilerine ulaşınca kabilenin bir kısmı İslam'a bağlı kalsa da diğer bir kısmı dinden döndü. Tam bu ortamda Secah peygamberliğini ilan ederek Hazreti Ebubekir'e savaş açtı. Secah Hazreti Ebubekir'e savaş açmadan önce çevresindeki verimli toprakları ele geçirmek istedi ve bu amaçla Yemame'ye yöneldi. Bu arada Yemame reisi Müseylime'nin de peygamberliğini ilan ettiğini duymuştu. Müslümanlardan önce onu ortadan kaldırmayı ve Yemame'ye hakim olmayı amaçladı ve askerlerine orayı yakıp yıkmalarını emretti. Bu durumdan anında haberi olan Müseylime ise Secah'ı barış yoluyla Yemame'den uzaklaştırmanın yollarını aradı. Daha önce de Peygamber Efendimiz'e teklif ettiği gibi hem peygamberlik makamını hem de Yemame topraklarını paylaşma önerisinde bulunarak ''Bu toprakların yarısı bizimdir. Eğer adil davransaydı diğer yarısı da Kureyş kabilesinin olacaktı. Allah, Kureyş'in kabul etmediği bu diğer yarıyı sana verdi.'' dedi. Müseylime siyasi bir yöntem izleyerek Secah'a kendisiyle evlenmesini de teklif etti. Secah bu teklifi kabul etti ve orada 3 gün kaldıktan sonra memleketine döndü. Yine kaynakların verdiği bilgiye göre Secah daha sonra peygamberlik davasından vazgeçmiş, samimi bir Müslüman olmuş, vefat ettiğinde cenaze namazını sahabeden Basra valisi olan Semure bin Cündep kıldırmıştır. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan sahte peygamberlerden bir diğeri de Müseylimetül Kezzap'tı. Hicaz bölgesinin doğusunda yer alan Yemame'nin verimli toprakları Hanife kabilesinin elindeydi. Ve hicretin 8. yılından itibaren bu kabilenin reisliği Yemame Rahman'ı adıyla bilinen Müseylime'nin eline geçmişti. Müseylime aynı kabileden Sümame bin Üsal'le rekabet halindeydi. Bu zat Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuştu. Hanife kabilesinden Müslüman olanlar da onun etrafında toplanmaya başladığı için günden güne gücü artıyordu. Bu durumu kendisi açısından tehlikeli gören Müseylime, liderliğini koruyabilmek için Resul-i Ekrem'le görüşmek üzere Medine'ye gitti. İbn Abbas'ın anlattığına göre Müseylimetül Kezzap, Hazreti Peygamber'i Medine'de beraberinde bir heyetle ziyaret ederek, ''Şayet kendinden sonra beni halef tayin edersen dinini kabul edeceğim.'' dediği zaman, Hazreti Peygamber, arkadaşların arasında bulunan Müseylime'nin tam karşısında durmuş ve elindeki hurma dalını göstererek, ''Elimde bulunan şu dal parçasını istesen onu dahi sana vermem. Sen de Allah'ın senin hakkındaki hüküm ve takdirini geçemezsin.

dine sırtını dönecek olursan Allah seni muhakkak helak eder buyurmuştu. Bazı kaynakların verdiği bilgiye göre Hanife kabilesi mensupları Hazreti Peygamber'in huzurundayken Müseylime kabileye ait at ve develerin başında kaldı. Bazı kaynaklara göre ise Müseylime hicretin 10. yılında Hazreti Peygamber'e içinde ben peygamberlik konusunda sana ortaklık teklif ediyorum. Bu toprakların yarısı bize, diğer yarısı Kureyş'e ait olsun bilgisi bulunan bir mektup gönderdi. Hazreti Peygamber'in bu mektuba cevabı, yalan ve Allah'a iftira dolu mektubun bana ulaştı. Yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini ona varis kılar. Akıbet Allah'tan korkanlarındır. Selam doğru yolu bulanlara olsun şeklinde oldu. Medine'ye yaptığı ziyaret ve mektuplaşmadan istediği sonucu elde edemeyen Müseylime peygamberliğini ilan etti. O bir kısım kafiyeli sözler söyleyerek bu sözlerin kendisine vahyedilen ayetler olduğunu iddia ediyordu. Namazı gerekli görmüyor, zina ve içkiyi helal kabul ediyordu. Bununla beraber Peygamber Efendimizin peygamber olduğuna da şahitlik ettiğini söylüyordu. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra halife seçilen Hazreti Ebubekir, Müseylime fitnesini bastırmak için birlikler gönderdi. Fakat bu birlikler Müseylime güçleri karşısında yenildiler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Halid bin Velid komutasında yeni bir ordu gönderdi. İki ordu Akraba adı verilen yerde karşı karşıya geldi. Çok kalabalık olan Müseylime ordusu, muhacir ve ensardan oluşan İslam ordusu karşısında çok güçlü bir direniş gösterdi. Hatta Halid bin Velid'in eşi Ümmü Temim ölüm tehlikesi atlattı. Kanlı çarpışmalardan sonra Müseylime'nin Vahşi bin Harb'in mızrağı veya ensardan bir kişinin kılıç darbesiyle öldürüldüğü zikredilir. Yemame Savaşı'nda Müslümanların 600 kadar şehit, Müseylime ordusunun ise 10 bine yakın kayıp verdiği nakledilmektedir. Bütün sahte peygamberlerin nübüvvet iddiaları gibi başarıları da sahte ve geçiciydi. Çünkü bu kişilerin etkilediği, İslam'ın henüz gönüllere iyice yerleşmediği yerlerde, ortam ve şartları istismar ederek, kabile rekabeti, maddi menfaat, kahinlik gibi son derece etkili silahları ustaca kullanma kurnazlığından başka bir şey değildi. Özellikle kabile rekabeti, Araplarda bazen dini inançlardan da üstün yer tutabiliyordu. Kureyş'ten çıkan bir peygambere tabi olmaktansa, kendi kabileleri arasından çıkıp peygamberlik iddia eden birinin göstereceği yolda yürümeyi daha uygun görüyorlardı. Halid bin Velid Yemame Savaşı'nda esir düşen bazı kişilere niçin Müseylime'ye tabi olduklarını sorduklarında onların "Sizden bir peygamber vardı, bizden de bir peygamber olsun diye düşündük" şeklindeki cevabı bu hususta yeterli fikir vermektedir. Talha en-Nemri'nin Müseylime-tül Kezzab'a bir kısım sorular sorup onun gerçek bir peygamber olmadığını anladıktan sonra söylediği "Senin bir yalancı olduğuna şehadet ederim. Muhammed ise doğruyu söylüyor. Fakat bizim için Rebiya oğullarından bir yalancı, Mudar'ın doğruyu söyleyen peygamberinden daha sevimlidir" sözü, onların kabile rekabet ve taassubunun derecesini göstermesi bakımından iyi bir örnektir. Tuleyha, kendi kuvvetlerinin Halid bin Velid komutasındaki ordu karşısında zor duruma düştüğünü görüp feryat ederek "Yazık size, sizi mağlup eden güç nedir?" diye sorunca adamlarından birinin cevabı şöyle olmuştur. "Bizden komutanından önce ölmeyi isteyen hiç kimse yok. Oysa şu anda biz hepsi komutanından önce ölmeye can atan bir toplulukla savaşıyoruz." Sahte peygamberlerin ne uğruna mücadele verdiklerini gösteren bu cevap, onların hem bireysel güç ve otoritelerini güçlendirmek, hem de kabile asabiyetini temin etmek için çabaladıklarını göstermektedir. Sahte peygamberlerin peygamberlik iddialarının insanlığa bıraktığı miras, sadece ölüm, zulüm ve gözyaşı oldu. Kendileri de bu kötü akıbetten kurtulamadılar. Allah onları uydurdukları şeylerle baş başa bıraktı. Kur'an bu durumu ne güzel ifade eder. Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken bana vahyolundu ya da Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim diyenden daha zalim kimse var mıdır? Aslında sahte peygamberlerden hiçbiri Allah'ı, Resul-i Ekrem'i ve İslam'ı tanımadığını söylemedi. Tam aksine
her biri onun eşsiz gücünü kendi menfaati için kullanmayı amaçladı. Bir anlamda her biri şeytanın ivasıyla İslam'ın hükümlerinde bir tür eksiltme ve artırma çabası sergiledi. Peygamber Efendimiz'in hayatta olduğu dönemde başlayan sahte peygamberlik iddiaları günümüze kadar uzanan süreçte ve gelecekte de her zaman görülebilir. Bu bağlamda Resulullah'ın hizmetkarı ve Suffe ashabından olan Sevba'nın bildirdiğine göre Hazreti Peygamber, "Şüphesiz ümmetim içinde 30 yalancı çıkacak. Her biri de kendinin peygamber olduğunu iddia edecektir." buyurmuştur. Resul-i Ekrem bu ifadesiyle söz konusu iddia sahiplerinin çoğalacağına işaret etmektedir. Bu hadisin sonunda, "Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra hiçbir peygamber yoktur" şeklinde yer alan nebevi uyarı son derece önemlidir. Bu uyarı günümüzde ve gelecekte bu anlamda ortaya çıkacak veya çıkabilecek olan bütün iddiaları boşa çıkarmakta ve bu tür çıkışların her zaman başarısızlığa mahkum olacağını bildirmektedir. Nitekim Kur'an, Hazreti Peygamber'in peygamberlerin sonuncusu olduğunu, dinin tamamlandığını ve insanlık için din olarak sadece İslam'ın kabul edileceğini, İslam'dan başka din arayanların ahirette hüsrana uğrayacaklarını ve isteklerinin asla dikkate alınmayacağını, Kur'an'ın tahrife uğramaktan korunacağını ve Hazreti Peygamber'in bütün alemlere peygamber olarak gönderildiğini bildirmek suretiyle bu konuda son sözü söylemiştir. Kendisinin son peygamber olduğunu mütevazı bir şekilde dile getiren Hazreti Peygamber'in şu benzetmesi, hakikati en güzel şekilde özetlemektedir. "Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler, keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı." Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: "İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola

0: Allah'a ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah?" diye sorduğunda, "Evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim" dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur."

0: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca 2 rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Asal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedi.

Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin." dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam." dedi. Bedevi sonra "Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır." buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bize yeter. O ne güzel vekildir deyin buyurdu. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz

0: geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min aynı delikten 2 defa sokulmaz. Yani aynı konuda 2 kere aldatılmaz. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın.

senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.''

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha

0: büyük vefasız yoktur. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
2: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
1: 40 hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatun fi mescidi hâze afdalu min elfi salatin fîmâ sivâhu illel mescidel haram. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram haricindeki diğer mescitlerde kılınan namazdan 1000 kat daha sevaplıdır. Değerli kardeşlerim, camilerimiz, mescitlerimiz Kabe'nin birer şubesidir. Yüce Rabbimizin yeryüzünde ilk inşa ettiği, bizlere yol gösteren, bizlere kılavuzluk yapacak olan, bizleri birleştiren, bizleri bir ve beraber eyleyen Kabe ve şubeleri mescitler Allah'ın birer evidirler. Bu evleri ziyaret etmek, bu evlerde olmak, bu evlerde kardeşliğimizi pekiştirmek gerçekten bizleri mutlu edecek, bahtiyar edecek hususlardandır. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadis-i şerifin diğer sahabilerden de birçok şahidi bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme'den nakledilen rivayette salatun fi mescidi hâzâ afdalu min elfi salatin fîmâ sivâhu minel mesâcid. Bu kelimenin fazla olduğunu görüyoruz diğer hadise göre. İllel mescidel haram. Yani diğer mescitler. Bunun dışındaki diğer mescitler ifadesi eklenmiş. Bu duruma göre hadisimizin manası benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram haricindeki diğer mescitlerde kılınan namazdan 1000 kat sevaplıdır. Kıymetli kardeşlerim, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüme'den nakledilen rivayette de benzeri rivayete, benzeri metne ek olarak ve salatun fil mescid-i haram efdalu min mi'ati elfi salatin fîmâ sivâhu metni görmekteyiz. Yani Mescid-i Haram'da kılınan namaz ise diğer mescitlerde kılınan namazdan 100.000 kat sevaplıdır. Değerli kardeşlerim, bazı kaynaklarda Meymune annemiz diye tercüme edilmiş olsa da bu tercümeyi bu vesileyle, bu hadis şerhi vesilesiyle tasih etmiş olalım. An Meymunete Mevlatin Nebi diye bir ziyade vardır. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlığı Meymune. Buradaki Meymune'den kasıt Meymune annemiz değil, müminlerin annesi değil, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlığı olan Meymune radıyallahu anhadır. Diyor ki, Kultu ya Resulallah, eftina fi beytil makdis. Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, beyt-i makdis, yani Mescid-i Aksa hakkında bize bir fetva verir misin? Nedir orası? Anlamı nedir? Ne anlama gelmektedir? Önemi nedir? Diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ardul Mahşer vel Menşer. Orası haşır neşir yeridir. Evet, bütün peygamberlerin adeta gökyüzüne uruç ettiği bir Mescid-i Aksa. Allah Mescid-i Aksa'mızı hürriyetine kavuştursun. İ'tuhu fasallu fihi fe inne salaten fihi ke elfi salatin.

في غيري. Oraya gidiniz ve orada namaz kılınız. Orada kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namazdan 1000 kat sevaplıdır. Başka rivayetlerde de buradaki kılınan namazın 500 kat fazla olduğu ifade edilmiştir. Bunların 500 bin, 100 bin ne anlama geldiğini az sonra sizlere ifade etmeye çalışacağım. Kultu erayt in lem estati en etahammele ileyh. Peki ya Resulallah, ben oraya taşınmaya, gitmeye imkan bulamazsam nasıl bir yol takip edeyim? Ben orada namaz kılma imkanını bulamazsam nasıl bir yol takip edeyim diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ ف۪يهِ. Sen oraya zeytinyağı gönder, o zeytinyağıyla orada kandil yaksınlar, lambalarına o zeytinyağını koyarak onunla mescidi aydınlatsınlar. Bu bile, bu güzel hediyem bile o namazın yerine geçer diyor. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ كَمَنْ اَتَاهُ. Sanki oraya gelip orada namaz kılan kişi gibi sevap kazanırsınız. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde an Ebi Hureyre radıyallahu anh kal la tuşeddir rihal illa ila selaset mesacid, mescid-i haram ve mescid-i hada ve mescid-i aksa. Az önce okuduğum hadisleri adeta özetleyen bir hadisle karşı karşıyayız. İbadet maksatlı olarak ancak şu üç mescide ziyaret tertip edilebilir. Bunlardan birincisi Mescid-i Haram'dır, 100 bin sevaplı ve Mescid-i Hazâ 1000 sevaplı, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa bir rivayette 500, bir başka rivayette de 1000 sevaplı. Bu rivayetin de Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadis-i şerifin şahidi de Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh ve Abdullah bin Amr ibn-ül As radıyallahu anhümadır. Allah onlardan razı olsun. Bu rivayetleri bize ulaştırdılar ve bizler onlar sayesinde güzel sevaplar kazanmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Kıymetli kardeşlerim, peki neden bu mescitlerde namaz kılmak bu kadar sevaplı? Malum haliniz, Kabe'yi Allah-u Teala meleklerine inşa ettirdi. Daha sonra temellerini Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselam yükselttiler. Yani meleklerin ve peygamberlerin elinin dokunduğu mescitlerdir bu mescitler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebisi ise Peygamber Mescidi Medine'deki o güzel mescit yine sevgili peygamberimizin mübarek elleriyle inşa edildi. Mescid-i Aksa ise Davud ve Süleyman peygamberlerin ellerinin dokunduğu bir mescittir. Kıymetli bir mescittir. Hatta bir rivayette aralarında 40 yıl olduğu ifade ediliyor. Buna göre Kabe yeryüzünün ilk binası, daha sonra bundan 40 yıl sonra yine melekler tarafından Mescid-i Aksa'nın inşa edildiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Değerli kardeşlerim, peki sadece peygamber eli dokundu diye mi bu kadar bize bol sevap vaat ediliyor? Müminleri en çok birleştiren, farklı cins, farklı ırk, farklı coğrafyalardan gelen müminleri en çok birleştiren, adeta kıblegah konumuna gelen Kabe gibi, ziyaretgah konumuna gelen Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebi gibi mescitler, farklı ülkelerden gelen mümin kardeşlerimizin adeta kucaklaştığı bir yer olmaktadır. Rabbimiz bizi adeta bir araya getirmek istiyor. Buluşun, beraber bir araya geliniz. Siyahın beyaza, beyazın siyaha, üstün olmadığının, üstünlüğün ancak ve ancak takvada olduğu vurgusunu bir araya gelerek gerçekleştirin buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 18. ayetinde Yüce Rabbimiz der ki اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ فَعَسَى اُولَٰيكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ. Allah'ın mescitlerine, Allah'a inanan, ahiret gününe iman eden, namazları dosdoğru kılan, zekatları veren ve sadece ve sadece Allah'tan korkan kişiler imar ederler.
Peki imar nasıl olur? İmar ille

illa tuğla koymakla değil, sadece tuğla koymakla değil, imar aynen gönüllerin imarı gibi, ruhların imarı gibi, müminlerin mescitleri doldurarak şenlendirmesi anlamındadır. Asıl manada bu olsa gerektir. Allah'ın mescitleri inşasındaki veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşviğindeki asıl sebep budur. Bir araya gelmek. Onun içindir ki biz günümüzde mescitlere cami diyoruz. İnsanları bir araya getiren yerler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam mescitlere müdavim olmamız noktasında sürekli bizi teşvik etmiş. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıfı sayarken ve kalbuhu muallakun bil mesacit, kalbi mescitlere bağlı kişileri de zikretmiştir. Mescitte namaz kılmanın 25 ve 27 derece sevaplı olduğunu yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmişlerdir. Şu halde değerli kardeşlerim, bizler mescide geldiğimizde, mescitte bulunduğumuzda güzel elbisemizi giyerek tertemiz Allah'ın huzuruna geleceğiz. Çünkü ayet-i kerimede ya beni Adem huzu ziynetekum inde kulli mescid. Her mescide girişinizde, gidişinizde ziynetinizi alınız, almayı unutmayınız. Tertemiz, pırıl pırıl elbiselerinizle gidiniz. Efendimiz de izâ dehale ehadukumul mescide felyerke'a rekateyni kable en yeclise. Sizden biri mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılsın. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescide gitmenin faziletlerinden bahsederken her adım attığımızda günahlarımızın silineceğini, aynı zamanda sevaplar kazanacağımızı ifade etmiş ve bizim mescitte kaldığımız sürece, mescide girdiğimiz andan itibaren namazdaymış gibi sevap kazanacağımızı müjdelemiştir. Ve yine aynı şekilde meleklerin yerimizde hiç kimseye eziyet etmeden, hiç kimseye sıkıntı vermeden ve abdestimiz bozulmadan oturduğumuz sürece de meleklerin bizim için Allahümme afir lehu, Allahümme arhamhu, Allah'ım bu kişiyi bağışla, ona merhamet et diye güzel dualarını almış olacağız. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah'a en sevimli mekanların mescitler olduğunu söylemiş ve bir hadis-i şerifinde de men gada ila'l mescid evrah a'addallahu lehu nuzlehu minel cenne kullama gada evrah demiştir. Yani sizler her mescide sabah akşam gittiğinizde Allah-u Teala size cennette güzel imkanlar, güzel konaklar, güzel ikramlar hazırlar. Her gidip gelişinizde. İşte Efendimiz mescitleri bizim bol sevap kazanacağımız, birbirimizle buluşup kaynaşacağımız, dertleşeceğimiz ve birbirimizin hal ve hatırını sorabileceğimiz güzel mekanlar ve sevgili mekanlar, sevdiği mekanlar eylemiştir. Mevla mescitlerimizi her an açık eylesin, bizi oralarda buluştursun ve cennete giden yolumuz eylesin inşallah. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı ve sıhhat, afiyetiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.

olduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
2: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
3: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
4: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
3: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
5: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
2: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
5: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
6: Hem de bize anlatır sağ olsun.
3: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
5: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
5: Elbette, buyur.
2: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
5: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
6: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
3: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
2: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.

0: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
1: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah, bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
0: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırdı.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
0: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
2: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
0: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
2: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
2: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
0: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sorulunca şöyle demiştir: "Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık,

alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu dört konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum.''

Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala. Hayır, hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem.
2: Ya kardeşim,
1: o neden sürekli değişiyor?
3: İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minen nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
4: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
5: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını

0: açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermiş.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına tıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
11: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
12: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
13: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
13: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
14: Evet, haklı.
1: Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam.
14: Susturun. Hadi gösterelim ona gününü.
13: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züeyir, Sema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim. Hadi bir an önce kurtaralım onları.
3: Durmayın, yürüyün.
2: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mut'im bin Adi, Sem'a bin Kays, Süheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldun?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı, elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
3: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
3: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
6: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
3: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
4: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
7: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
4: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
8: Doğru söyledin.
7: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
8: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat ahiret hayatı.
9: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor.
10: Öyle bir şey diyemez.
4: Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
7: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
9: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
11: Biz ona haddini bildiririz.
9: Yapmayın!
4: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
6: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
3: Hayır amca, ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
6: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
4: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu. Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceği

0: ve ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işinizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanın eyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde 3 şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin. Allahü yeşfike bismillahi ergike. Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedurun mel gıybe? Kalu Allah ve Resuluhu a'lem. Kal zikruke ahake bima yekrah. Kil eferaeyte in kâne fî ahî mâ ekûl. Kal إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini

0: korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melca'a ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Arabistan'da ticaret tarımdan daha önemli bir gelir kaynağıydı. Bundan dolayı halk çok eski tarihlerden beri ticaretle uğraşırdı ve her Arap iyi bir tacirdir ifadesi yaygın bir söz olmuştu. Sevgili Peygamberimiz de peygamber olmadan önce son derece güvenilir ve itibarlı bir tacir olarak ün kazanmıştı. Ayrıca eşi Hazreti Hatice gibi ticaretle bizzat meşgul olan veya ticaret kervanlarına ortak olan kadınlar da vardı. Peygamberimizin kabilesi Kureyş, yazın 40 günlük bir yürüyüş mesafesindeki Şam'a, kışın da Yemen'e iki büyük ticaret seferi düzenlerdi. Bu uygulama dedesinin babası Haşim bin Abdümenaf zamanında başlamıştı. Haşim, baş gösteren kıtlığın ortaya çıkardığı zor şartlardan kabilesini kurtarmak için Mekke tarihinde bilinen ilk ticari amaçlı Şam seyahatini gerçekleştirmişti. Bu seyahatinde Bizans İmparatoru'yla görüşmüş ve ondan Mekkeli tacirlerin emniyet içerisinde Bizans topraklarına girip ticaret yapabileceklerine dair bir belge almıştı. Haşim'in Kureyş tacirlerinin Hicaz derilerinden ve kumaşlarından çeşitli mamulleri daha ucuza satacaklarını belirtmesi imparatoru ikna etmesinde etkili olmuştu. Böylece ticari hayatta önemli bir canlanma yaşanmış, büyük kervanlar seferlere başlamıştı. Bütün bunlar Mekkeli tüccar ve sermayedarların oluşturduğu İlaf denilen ticari birlikler tarafından idare ediliyor, yaptıkları antlaşmalarla da serbest dolaşım izni almış oluyorlardı. O dönemde Mekke'den geçen veya oradan başlayan farklı ticaret yolları vardı. Birinci yol, Yemen'deki Sana şehrinden başlayıp Taif üzerinden Mekke'ye varırdı. Mekke'den Yesrib'e, oradan Hicr, Tebük, Maan, Mute, Uman ve Busra yoluyla Şam'a ulaşırdı. İkinci yol Mekke'den başlayıp Bedir'den geçer, Akabe körfezindeki Eyle'ye uğrar, buradan Maan, Mute yoluyla Şam'a veya Sina Yarımadası üzerinden Mısır'a giderdi. Üçüncü yol yine Mekke'den başlar, kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Hire'ye, oradan da daha doğudan geçen ikinci bir yol olarak Rumma Vadisi, Basra körfezi üzerinden Sasani İmparatorluğu topraklarına giderdi. Başka bir yolsa Taif'in güneyindeki Tebali'den doğuya yönelip Devasir Vadisi üzerinden Bahreyn'e ulaşırdı. İşte bu etkin ve hareketli ticaret ağı sayesinde Arap insanı dünyanın diğer bölgelerinden haberdardı. İletişim dili bakımındansa Arabistan'ın coğrafi durumu ve Sami diller arasındaki yakınlık sebebiyle Babilliler, Asurlular, Aramiler, Habeşliler ve Fenikelilerle herhangi bir tercümana gerek kalmadan konuşup anlaşabilirlerdi. Bu da ticaretin gelişmesinde önemli bir faktördü. O dönemlerde kıtalar arası ticaret daha çok deniz yoluyla yapılır, iç bölgelere karayoluyla sevkiyat gerçekleştirilirdi. Hindistan ve Çin'den Yemen kıyılarına deniz yoluyla gelen mallar buradan Sana'ya veya Meyrib'e götürülür, oradan da kervanlarla Şam, Irak, Mısır ve Akdeniz ülkelerine ulaştırılırdı. Doğu mallarını Mezopotamya'ya, Şam ve Mısır'a götüren tacirler, buralardan aldıkları eşyayı da Yemen'e getirirlerdi. Kureyş kervanları Yemen'den parfüm, zamk, işlenmiş kereste, fil dişi, abanoz, kaplan postu, işlenmiş deri, altın, mücevher, akik, un, ipekli dokuma, çeşitli madenler, silah ve baharat alırlardı. Bunların bir kısmı Yemen'de üretilirken bir kısmı ise bugünkü Endonezya ve Malezya'nın bulunduğu Java ile Malay takım adaları Hindistan ve Çin'den getiriliyordu. Özellikle parfüm Akdeniz ülkelerinde çok rağbet görüyordu. Mısır, Dımaşk ve Basra'dan dönen kervanlarsa buğday, zeytin, zeytinyağı, bakliyat, kereste, ipek kumaş ve kapkacak getirirlerdi. Cidde Limanı, Mekke-Habeşistan ticaretinde önemli bir rol oynardı. Habeşistan ve Bahreyn'den dönen tacirler, fil dişi, mercan, inci, dokuma, altın ve gümüş getirirlerdi. O dönemde Hicaz Araplarının kendilerine mahsus paraları yoktu. Ticarette mübadele denilen mal veya değer değişimi uygulanmakla birlikte Bizans'ın altın parası dinarı ve Sasanilerin gümüş paraları olan dirhemi yaygın olarak kullanıyorlardı. Bu sıradan Şam'a giden Arap tacirler belirli pazar yerlerinde konaklar ve alışveriş yaparlardı. Önce Eyle'ye, oradan da Gazze'ye giderek Akdeniz ticaretiyle buluşurlardı. Bazı tacirler buradan Busra'ya giderlerdi. Hazreti Peygamber de 12 ve 25 yaşlarındayken bu seferlere katılmıştı. Arap Yarımadası'nı baştan başa geçen kervanlar uçsuz bucaksız çöllerde seyahat ederken Bedevilerin baskınlarına maruz kalırdı. Bundan dolayı bazı kabileler belirli bir ücret karşılığında bu kervanlara muhafızlık ve rehberlik ederlerdi. Yılın hemen her ayı Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerinde kurulan panayırlar, Arapların sosyal ve iktisadi hayatında önemli bir yere sahipti. Bunların en meşhurları Dûmetül Cendel, Muşakkar, Suhar, Hubâşe, Deba, Şıhr, Aden, San'a, Rabiye, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hicr, Ezirat ve Busra panayırlarıydı. Bu panayırlara Hicaz ve Yemen'den gelen tacirlerin yanı sıra Fars, Hintli ve Çinli çok sayıda tacir katılırdı. Peygamberimiz de bu panayırlardan Yemen'deki Hubâşe ile Suhar ve Deba panayırlarına katılmıştı. Panayırların önemli bir bölümü haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep kurulmakla beraber 3, 6, 8 ve 9. aylarda faaliyet gösteren panayırlar da vardı. Bunlar arasında en önemlisi Ukaz panayırı olup milletler arası bir nitelik taşımaktaydı. Panayırlar sayesinde Araplar çeşitli kabile ve milletlerin örf ve adetleri, sosyal yapıları hakkında bilgi ediniyorlardı. Panayırlar kuzeyden doğuya, doğudan güneye, güneyden batıya ve batıdan kuzeye dönüp dolaşıyordu. Bunların milletler arası nitelik taşıyanlarının olması o devirde Arabistan'ın iktisadi bir birliğe kavuştuğunu göstermekteydi. Dini ortam ve şartlar açısından bakıldığında, Peygamberimizin yetiştiği dönemde Arap Yarımadası'nda farklı din mensuplarına rastlanıyordu. Örneğin Yesrib, Hayber, Fedek ve Yemen'de az da olsa Yahudi vardı. Bunlar M.Ö. 6. yüzyılda Babil Kralı Buhtun Nasr'ın Kudüs'ü işgal edip Yahudileri Babil'e götürdüğü sırada kaçarak Yarımada'nın Yesrib, Hayber, Yemen ve Fedek gibi bazı şehirlerine yerleşmiş bir kısım Yahudiydi. Kuzey bölgesinde yaşayan Gassani ve Hireliler arasında ise Hristiyanlık yayılmıştı. Hristiyanlık Güney Arabistan'da yoğun olarak Necran'da bulunuyordu. Hicaz bölgesinde ise bilinmesine rağmen önemli bir etki oluşturmamıştı. Arap Yarımadası'nda Fars asıllı Mecusiler, ateşe tapanlar da vardı. Bunlar özellikle bugünkü Bahreyn, Umman ve Yemen bölgelerinde bulunuyordu. Araplar arasında ay, güneş ve zühre yıldızını kutsal sayıp bunlara tapanlar da vardı. Güneşe tapanlar güneşin doğuşu, zevali ve batışı sırasında günde 3 vakit dua ederlerdi. Hazreti Peygamber'in yetiştiği dönemde Yarımada'daki yaygın inanç şekli ise putperestlikti. Bu dönemde Hazreti İbrahim'in bölge insanını tanıştırdığı tek tanrı yani tevhid inancının etkisi hayli azalmıştı. Her ailenin bir putu vardı. Dua, secde ve etrafını tavaf ederek, adakta bulunarak, kurban keserek ve sadaka vererek putlara tapınırlardı. Aileler bu tapınmalarla sağlık, servet, savaşlarda zafer ve erkek çocuk dilemek gibi daha çok dünyevi isteklerde bulunurlardı. Kâbe'de yüzlerce put vardı. Bunların en büyüğü ve en önemlisi Hübel'di. Hübel, Mekke'ye Huzalı Amr bin Lühay tarafından Şam'dan getirilmişti. Rivayete göre Amr, yakalandığı bir hastalıktan kurtulmak için Belka denilen bir yere giderek orada bir su pınarında yıkanmıştı. Burada insanların bir takım putlara taptığını görmüş, bunlara niçin taptıklarını sorunca onlar, ''Yağmur istesek yağdırırlar, yardım istersek yardım ederler.'' demişlerdi. Amr onlardan aldığı putlardan birkaç tanesini getirip Kabe'nin yanına dikmişti. Hübel adlı put, kırmızı akikten insan suretinde yapılmıştı. Sağ elinin kırılması üzerine Kureyş ona altından bir el yaptırmıştı. Daha sonra Kusay, Hübel'i güvende olması için Kabe'nin içine yerleştirmişti. Kureyşliler Amr bin Lühay'ı taklit ederek edindikleri putları Kabe'nin çevresine yerleştirmeye ve zamanla bu putların önünde falokları çekmeye başlamışlardı. Araplar yolculuğa çıkmak, ticaret yapmak, evlenmek, nesebi şüpheli bir çocuğun babasını belirlemek ve su kuyusu açmak gibi işleri yapmak istediklerinde faloklarından çekerlerdi. Çekilen ok üzerinde ne yazıyorsa ona göre hareket ederlerdi. Putperestler arasında bazen putlara saygısızlık edenler de olurdu. Putların huzurunda çektikleri faloklarının çoğu kez kendi istekleri doğrultusunda çıkmasını beklerlerdi. Beklentileri gerçekleşmediği zaman kızarlar ve putlara hakaret ederlerdi. Örneğin Tebale'de bulunan Zülhalesa tapınağına öc alma isteğiyle bir kişi gelmiş ve faloku çektirmişti. Çıkan okta öc alması yasaklanmıştı. Ok çekme işi 3 defa tekrarlanmasına rağmen sonuç değişmemişti. Bunun üzerine adam hiddetlenerek okları putun yüzüne fırlatmış ve "Senin baban öldürülseydi öcünü almaktan beni alıkoymazdın" diye ona haykırmıştı. Sevgili Peygamberimizin yetiştiği dönemde Arap Yarımadası'nda Kabe dışında da içerisinde putların konulduğu put evleri denilebilecek tapınaklar vardı. Örneğin Sana'da Himyerilerin Riyam Tapınağı, Küfe ile Basra arasındaki Sindat'ta Bekir bin Vail ile İyad kabilelerinin Zülkabat adlı tapınağı, Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde Taif'e 120 kilometre kadar uzaklıktaki Tebali'de Devs, Hasam ve Becile kabilelerinin üzerine bir çeşit taç oyulmuş beyaz bir taş olan Zülhalesa tapınağı, Tay kabilesinin Fels, Rebiya bin Kâb kabilesinin de Ruda adlı tapınakları mevcuttu. Taif şehrinde oturan Sakif kabilesinin ise Lat adlı bir putu olup onun için burada bir tapınak yapmışlardı. Sakifliler, Kureyşlilerle olan rekabet ve düşmanlık yüzünden bu beyaz taşı Mekke'deki siyah taşın Hacerül Esved'in yerine koyuyor ve Kabe gibi üzerinde örtü bulunan Beytür Rab adlı bir binada koruyup tapınıyordu. Bu sebeple Taif'te bir tür hac mekanıydı. Uzza adlı puta ise Kureyş, Gatafan, Kinane, Huza, Sakif, Gani, Beli ve Ganem kabileleri tapardı. Bu putun bulunduğu tapınak Mekke dışında Batn-ı Nahle denilen yerde bulunuyordu. Yesrib'in Evs ve Hazreç'le çevresindeki bazı putperest kabilelerin putu olan Menat ise Kızıldeniz kenarında El-Müşellel'de Kudeyd adlı yerde bulunuyordu. Bütün bu tapınaklar Kabe'nin itibar görmesini asla engellememekteydi. Yine bu dönemde Araplar içerisinde Allah'ın varlığına ve birliğine olan tevhid inançlarını putperestlikle karıştırmayan bazı insanlar vardı. Bunlar bireysel olarak dini hayat yaşayan aniflerdi. Tevhid inancına sahip olan bu insanlar Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği din üzerine yaşarlardı. Yahudilik ve Hristiyanlıktan uzak dururlar, putperestleri de eleştirirlerdi. Putlar adına kesilen kurbanlardan yemezler ve kız çocuklarının toprağa gömülmesine karşı çıkarlardı. Bu insanların çoğu okur yazardı. Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip, güçlü bir hatip olan Kus bin Said'e, Hazreti Hatice'nin amca oğlu Varaka bin Nevfel, Zeyd bin Amr, Ubeydullah bin Cahş ve Taifli ünlü şair Ümeyye bin Ebu Salt, Hanif inancında olanların önde gelenlerindendi.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri ayakta su içmesin. Unutarak içerse de kus."

olsun buyurmuştur. Ebu'l-Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir

Bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
2: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
3: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
4: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
3: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
5: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
2: Ebu Hureyre haklı, ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
5: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
6: Hem de bize anlatır sağ olsun.
3: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
5: Allah sizlerden de razı olsun.
2: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
5: Elbette, buyur.
2: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
5: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
6: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
3: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
2: Keşke.

0: Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetüs Sadık'a diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah, bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var, buyurdu. Ebu Vail Şakik bin Seleme, radıyallahu anh, anlatıyor. İbni Mesud, radıyallahu anh, bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ''Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum.'' deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. ''Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
2: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman, hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında, insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mü'min, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere, şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mü'min, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik, halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum, birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu ikinci bölümünde, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verildiği dönemde Hicaz'da geçerli olan etnik, sosyal ve kültürel yapı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz bugün sizlere. Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak gönderildiği dönemde Mekke'de merkezi bir otorite bulunmuyordu. Yöneticilerin toplantı yeri Darü'n-Nedve'ydi. Kervanlar Darü'n-Nedve'nin önünden kalkar ve dönüşte burada konaklarlardı. Mekke halkının bu meclisin üyelerinin seçiminde veya tayininde herhangi bir rolü söz konusu değildi. Kabile nizamının esası asabiyettir. Asabiyet, bir kimsenin asabesini, yani baba tarafından akrabalarını veya genelde kabilesini, ister haklı ister haksız olsun her zaman savunmaya hazır olmasıdır. Dış tehlikelere karşı koymak veya saldırı yapmak gerektiğinde bütün kabile üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhudur. Bu ruh, kabilenin bütün fertlerini birbirine bağlayan unsurdur. Buna göre herkes tehlike anında kabilesine yardım etmekle mükellefti. Bu belki çöl şartlarında hayatın devamı için kabile dayanışmasına fazlaca ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyordu. Kabile hayatında düzeni sağlayacak merkezi gücün bulunmaması sebebiyle kan davaları yaygındı. Kan davalarının en büyük sebebi ise intikam duygusuydu. Arap kabileleri intikam konusunda son derece titiz davranır, bir adam başka kabileye mensup birini öldürürse, öldürülenin kabilesi katilin kabilesinden bir şahsı öldürmeden yahut diyet almak suretiyle barış sağlanmadan huzur bulamazlardı. Saldıran gruba aynıyla karşılık vermek kutsal bir görev olarak telakki ediliyordu. Saldırıya uğrayan taraf intikam alınmadığı sürece zırh çıkarmamaya, başına koku sürmemeye ve eşlerine yaklaşmamaya yemin ederdi. Cahiliye toplumunda kabilesinden biri öldürülen kimse, kolektif sorumluluk duygusuyla öç alınıncaya kadar kabilesiyle birlikte çarpışırdı. O dönemde Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal ve psikolojik sebeplerle baskın, yağma ve savaşlar eksik olmazdı. Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara Eyyamül Arap denilmektedir. Bu savaşlarda genellikle asıl gaye intikam duygusudur. Kabilelerin bireyleri, hürler, mevlalar ve kölelerden oluşur. Zenginler, kumandanlar, şairler ve kahinler diğerlerine göre üstün kabul edilirdi. Ancak hak ve yaşayış bakımından ötekilerden farkları yoktu. Mekke'de Kureyş, Sakif gibi bazı kabilelere mensup olmak şeref ve itibar vesilesiydi. Köle ve cariyeler panayırlarda alınıp satılır, mal gibi miras kalır, tarım, ticaret ve diğer hizmet işlerinde çalıştırılırdı. Köleliğin esas kaynağı savaşlardı. Savaş esirleri çoğu zaman köleleştirilirdi. Satın almak suretiyle de köle sahibi olunurdu. Bunun dışında karı koca ikisi de köle ise doğan çocuk da köle olurdu. O dönemde mesleği bu işi yapmak olan köle tacirleri vardı. Bunlar Habeşistan'dan getirdikleri köleleri pazarlarda satarlardı. Örneğin Kureyş'in Tehim kolundan Abdullah bin Cüdan ünlü bir köle taciriydi. Bir köle kendi kıymetini kazanıp sahibine ödeyerek hürriyetine kavuşabilirdi. Bir köle veya cariye sahibi tarafından azat edilirse azat edenin mevlası yani azatlısı olur. Böylece de onun kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar köleler gibi alınıp satılmazlardı. Fakat hürler gibi de değillerdi. Evlenme ve miras konusunda hürler gibi muamele görmezlerdi. O dönemde evlilik farklı şekillerde gerçekleşirdi. Nikah şekillerinden biri bildiğimiz tarzda olandı. Bunun yanı sıra nikahsız yaşamaktan, insan onur ve haysiyetine asla yakışmayacak tarzda olan ve burada zikretmenin hiçbir faydasının olmadığını düşündüğümüz çok çeşitli nikah türleri söz konusuydu. İslam bugün bilinen tarzın dışındaki nikah şekillerini yasaklamış ve ortadan kaldırmıştır. Boşanma yaygındı ve boşama yetkisi erkeğe aitti. Boşanan kadın

başka biriyle evlenebilmek için 1 yıl beklemek zorundaydı. Kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil olabilirdi. Genel olarak kadınlar insani haklara layık görülmez, mirasta hak sahibi olamazdı. Kadın yemek yapar, çocuklara bakar, develeri sağar, yakacak toplar, çadır onarır, hurma lifinden hasır örerdi. Bazı kabile reislerinin ve ileri gelenlerinin kızları kabile içinde birçok erkekten muteberdiler. Medine'de Neccaroğullarından Selma binti An, Kureyş'ten Hatice binti Hüveylit, yani Peygamber Efendimizin eşi olan Hazreti Hatice annemiz, Hint bint Udbe ve meşhur Arap şairesi Hamsa İslam öncesi dönemde de saygın görülerek itibar edilen bu ünlü kadınlardan birkaçıdır. O dönemde Araplar yıldızlara bakarak yol bulur, anlaşmazlıkların çözümü için hakeme veya kahine başvururlardı. İçinden çıkamadıkları konularda kahinlerin fikirlerini sorarlar, hastalandıklarında onların tavsiyelerine uyar, rüyalarını onlara yorumlatır, gelecekte başlarına neler geleceğini onlardan öğrenirdi. Cahiliye döneminde Araplar arasında milli bir birlik bulunmadığı için kabilelerin ve şehirlerin kendi geleneklerine göre bayram ve törenleri vardı. Bununla beraber haç mevsimi panayırların da kurulmasıyla ve bütün kabilelerin iştirakiyle bayram havasında geçerdi. Her kabilenin en az bir putu mevcuttu. Bu yüzden her putun takdis edildiği çeşitli kutlama günleri vardı. Bu günlerde ayrıca pazar ve panayırlar kurulurdu. Dini bayramlar şiir, müzik, içki ve kadınların yer aldığı eğlencelerle kutlanırdı. Tıbba gelince Araplarda iki tür tedavi yöntemi vardı. Biri kahinlerle, diğeri de ilaçla tedavi yöntemiydi. Kahinlerin hastaları okuyup üflemek, sihir yapmak, tapınaklara kurban adayıp dua etmek gibi şeylerle tedavi ettiklerine inanılırdı. Cahiliye döneminde ünlü doktorlar da vardı. Örneğin Hazreti Peygamber zamanında da yaşamış olan Haris bin Kelede tıp öğrenimini Cündi Şapur'da yapmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Arapların İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami dönemlerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Bilgisizlik, cehalet, zorbalık, barbarlık ve vahşetin hüküm sürdüğü için o döneme cahiliye adı verilmiştir. Cahiliyenin temel özellikleri ve o döneme damgasını vuran hususlar olan bilgisizlik, şirk, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, adaletten, sulh ve nizamdan yoksunluk, çapulculuk, insan haklarını çiğnemek, insanların soylarından dolayı ayıplanması veya üstün görülmesi, çocukları öldürmek, kız çocuklarını toprağa gömmek, bitmek tükenmek bilmeyen kan davaları, içki, kumar gibi davranışlardır. İslam bunların tamamını yasaklamıştır. Cahiliye döneminde Araplar arasında nesir pek muteber sayılmamış, ancak şiir ve hitabet çok gelişmişti. Öyle ki cahiliye şiiri İslam öncesi hayatın her safhasına ışık tutmaktadır. Savaşlar hakkındaki bilgileri, Arapların adetlerini, iyi ve kötü huylarını o dönemin şiirlerinde bulmak mümkündür. O dönemde şairler, mensubu bulunduğu kabilenin kahini, rehberi, hatibi, sözcüsü ve bilginiydi. Şiiriyle bir şahsın veya bir kabilenin itibarını arttırabilir veya bitirebilirdi. Toplumdaki mevkii yüksek olan şair, kabilesini şiiriyle bir süvarinin kılıçla savunmasından daha iyi savunurdu. Olayları şiiriyle tescil eder,

şair kabilesine diğer kabilelerin şairleri sataştığı zaman onlara cevap verirdi. Bir kabileden bir şair çıktığında diğer kabilelerden heyetler bu kabileyi kutlamaya gelirdi. Ukaz panayırında şiir yarışmaları yapılır, en çok beğenilenler ödüllendirilir ve Kâbe duvarına asılırdı. Cahiliye dönemi Arapları hitabete büyük önem verir, çocuklarını genç yaştan itibaren buna alıştırırdı. O dönemde meşhur hatipler yetişmiştir. Hatibin toplum içindeki yeri şairden hemen sonra gelirdi veya onunla aynı düzeyde kabul edilirdi. Değerli dinleyicilerimiz, şiir ve sözden bunca süre bahsetmişken sözlerimizi Peygamber Efendimiz döneminde yaşanmış bir olayı naklederek bitirmek istiyorum. Medine'de bir öğle vaktiydi. Kutlu Nebi namaz için hazırlık yapıyordu. Son aylardaki yoğunluğu daha da arttıracak bir olay meydana geldi o gün. Sayıları 80 kadar olan bir grup Medine mescidine gelmişti. Grup içinden bazıları avazının çıktığı kadar bağırarak Peygamber Efendimiz'e sesleniyordu. Gürültüleri duyan Peygamber Efendimiz büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve mescide yöneldi. Her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden doğruca evine yöneldi. Evinde iki rekat daha namaz kıldıktan sonra tekrar mescide geldi ve mescidin orta yerine, sonradan elçiler sütunu denilen direğin yanına gelerek durdu ve bu yabancı topluluğuna hitabeten, "Buyurun, şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden biri, "Şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik, biz över, biz yeleriz, sizinle hesaplaşmaya geldik," diye cevap verince Peygamber Efendimiz, "Ancak Allah över ve Allah yerer. Siz diyeceklerinizi deyin," karşılığını verdi. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden olan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Mescid-i Nebi'de Hazreti Peygamber'e devrin en etkili silahıyla meydan okumak üzere gelmişlerdi o gün. İçlerinde kabilelerin en seçkin hatipleri ve şairleri vardı. Medine belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit oluyordu. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimliler kabilelerini övüyor, cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Hazreti Peygamber bir zamanlar Medinelilerin hatibi olan ve bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca Hatibün Nebi unvanını kazanan şair Sahabi Sabit bin Kays'la onlara karşılık verdi. Heyetin lideri Akra bu defa daha güçlü olan birini adıyla sanıyla Temim kabilesinin gözdesi olan Zibrikan bin Bedri ayağa kaldırdı. O da diyeceğini dedi. Peygamber Efendimiz bu defa gözde şairi Hassan bin Sabit'i çağırdı. Hassan sözlerin en güzelini dillendirdi. Bu şekilde bir onlardan bir bu taraftan söz uzadıkça uzadı. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler. Ve sonunda Nebi'nin hatiplerinin daha güçlü, onun şairlerinin daha dirayetli olduğunu, dile getirdiklerinin de hak olduğunu teslim ederek gelip Kutlu Nebi'ye iman ettiklerini itiraf ettiler. Bu itirafla Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oluyordu. Sözde gelen fethi Yarımada'yı kuşatmıştı. Heyet hemen ayrılmadı Medine'den. Bir aralık heyet içerisinde yer alan Zibrikan ve bir diğer söz ustası Amr bin Ehtem, Peygamberimizin yanına gelmiş, Peygamberimiz sormuş, onlar cevap vermişti. Orada bulunanlar
O gün sözün en güzel ve en güçlüsü nasıl

olur ve nasıl söylenirmiş işte ona tanıklık etmiş ve adeta büyülenmişlerdi. Bu olay bu kadarla da kalmamış. Heyetin Müslüman olmasıyla Medine'de tutsak edilen esirlerde özgürlüğüne kavuşmuş. Hazreti Peygamber heyette bulunanlara bol bol hediyeler dağıtmış. Ay yüzlü söz ustası Zibrikan'ı da kavmine zekat sorumlusu olarak görevlendirmişti. Zibrikan, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde de bu görevini sürdürdü. Yaşanan bu son diyalog o kadar hoşlarına gitti ki, Arap'ın en fasihi olan ve kendisine sözün özü lütfedilmiş olan Peygamber Efendimiz, "Bazı sözler büyüleyicidir," buyurmuştu. Değerli dostlar, söz o kadar önemlidir ki, ihya ettiği gibi imha da eder. Söze kulak verip en güzeline uyanlar övülür Kur'an'da. Allah katındaysa sözün değeri, hakikati ne kadar yansıttığına bağlıdır. İşte söz böyle bir şeydir. Ve Peygamber Efendimiz, hoş, güzel söz sadakadır buyurmuştur. Rabbim, bizi de güzel sözler söyleyen ve doğru söze tabi olanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, işte Hazreti Peygamber böyle bir dünyaya ve böyle bir ortama peygamber olarak gönderilmişti. Ancak Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderildiği toplumla ilgili sunacağımız bilgi bundan da ibaret değildir. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: İslam Tarihi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
1: Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye "Yerhamükallah" denilmesi üzerine "Bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır" buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve "Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın" ayeti yere ince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter," buyurmuştur. Hazreti Ali, "Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin," demiştir. Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir."
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hanzalar, münafık hanzalar. Hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Ya kafir, o neden sürekli buluşur?
10: İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
9: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
10: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
11: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
12: Peki şimdi ne yapacaksınız?
11: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz.

0: Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

0: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan

0: yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş. Hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık. Kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya. Orada mı şurada mı derken. Kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken. Hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş. Yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında. Yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde çölün gizemi bir kat daha artardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gündüzün yakıcı sıcağından eser kalmaz, ürperten bir serinlik her tarafı kaplardı. Hele bir de dolunay varsa ayın sessiz dokunuşlarından şavkının vurduğu her bir nesne cömertçe payını alırdı. Tam da o vakitlerde çöldeki her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örterdi. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklar, her biri eşit şekilde bunlardan nasiplenirdi. Ancak hasır bir şilte üzerinde, hurma dalları altında uzanan esmer genç, gecenin bu şöleninden habersiz yüzüne vuran dolunayın güzelliğini de, üzerine düşen yaprakların gölgesini de umursamaz bir şekilde uyuyordu. Zaman zaman dudakları kıpırdıyor, bazen de karanlıkta açılıp kapanan parmakları her şeyi tutmak istercesine uzanıyordu. Alnındaki terle derin derin nefes alıp veren gencin, içinde olup da neden orada olduğunu bir türlü anlayamadığı, bununla birlikte bir an evvel oradan kurtulması gerektiği hissi veren rüyalarından birini gördüğü her halinden belliydi. Vücudunu içten içe saran telaşla beraber anlamsız yanılsamalar, kararsızlıklar, amansız soru yumakları, kaçmak istemek, kaçamamak ve daha nicesi uyanana dek toy genci esir almıştı. Bu esaret onun o kara gözlerini kerpiç odacığın tavanındaki hurma dallarına dikip derin bir oh çekmesiyle sona erdi. Bir müddet oturdu mütevazı yatağında. Kendine gelmesi zaman aldı. Sonra söylenmeye başladı. Resulullah'a gelip de inceden inceye rüyasını anlatan herkesi kıskanırsan olacağı buydu elbet dedi. İşte sende yorduracak bir rüya gördün nihayet. Hakikaten de içinde yer eden peygambere rüya tabir ettirme arzusunu uyumadan evvel yinelemiş ve Allah'ım eğer ben iyi biriysem bana öyle bir rüya göster ki Resulullah benim için onu tabir etsin diyerek uykuya dalıvermişti. Şimdi hemen etkisini hala üzerinde hissettiği rüyasını Nebi'ye anlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ümitle korku arasında biraz çekinerek, çokça da merak ederek mescidin yanı başındaki ablası Hafsa'nın kapısını çaldı genç Abdullah. Evet, adı Abdullah'tı. Peygamberin hanımı Hafsa'nın sevgili kardeşi, Ömer bin Hattab'ın da oğluydu. Abdullah, heybetli babası Ömer'in evine tercih etmişti ablasının yanı başındaki mescidin suffesini. Aslında burayı tercih sebebi ne çok sevdiği ablası Hafsa'ya yakınlık arzusu ne de diğer talebe arkadaşlarıyla birlikte suffeyi paylaşma isteğiydi. Hepsinden önemlisi hane-i saadetin yanı başında bulunup neredeyse yaşama gayesi haline getirdiği peygamberine yakın olma, onu izleme ve onunla geçen vakitleri artırma arzusuydu. Gördüğünü çok iyi görmek, işittiğini çok iyi işitmek, ona dair yanlış bir nakil veya davranışla karşılaştığında hemen düzeltmek vazifesiydi adeta Abdullah'ın. Her daim uyanık bir avcı gibi ona dair her bir ayrıntıya hakim olmaktı derdi. Bu yüzden Medine mescidindeki suffede kalır, diğer sahabi arkadaşları gibi ilimle meşgul olur, gençliğinin her bir anını ya bir ayeti ya da bir hadisi hayatına nakşetmekle geçirirdi. Sevgili peygamberi gibi namaz kılmak, onun gibi abdest almak, onun giydiği terlikten giymek, onun sevdiği rengi sevmek, onun cümlelerini kelime kelime hıfz etmek, onun yürüdüğü yollarda yürüyüp konakladığı yerlerde izini sürmek yegane meşgalesiydi Abdullah'ın. Kendisine herhangi bir konuda neden bunu böyle yaptığı sorulduğunda cevabı her daim hazırdı. Resulullah'ı böyle yaparken gördüğüm için ben de böyle yaptım. Herkesin malumuydu onun Allah Resulüne olan bu düşkünlüğü. Hafsa da kardeşi Abdullah'ı bir sabah karşısında gördüğünde şaşırmadı, zira onun hane-i saadeti, dolayısıyla Allah Resulünü sık sık ziyarete geldiğini bilirdi. Ancak bu seferki telaşı gözünden kaçmamıştı. kardeşinin merak içerisinde anlattığı rüyasını ilgiyle dinledi. Abdullah karşısına çıkan iki meleği kendisini cehennemin kıyısına kadar götürmelerini, orada gördüğü tanıdık yüzleri, bu sırada yaşadığı korkuyu, meleklerin kendisine korkma diyerek teskin edişlerini hepsini bir bir hiçbir ayrıntıyı atlamadan ablasına nakletti. Daha sonra bu rüyayı Resulullah'a anlatan Hafsa, kardeşi için ondan şu yorumu işitti. Abdullah ne iyi insan, bir de geceleri namaz kılsa. Rüyasının tabirini ablasından öğrenen Abdullah, bu mübarek sözleri işitir de hiç boş durur mu? Gündüzünün yanında gecesini de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymakla geçirecekti bundan böyle. O günden sonra çöl gecelerinde her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örtmeye devam etti. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklarla birlikte Abdullah'ın secdesi de bunlardan payını aldı. Abdullah gecelerini artık secdeleriyle aydınlatıyordu.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a

sallallahu aleyhi ve sellem, kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Mâ zâle Cibrilu yûsînî bil câri hattâ zanentu ennehu seyuverrithuh.
1: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Mikrofonumuzun başından sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşım. İster evde ol, ister ailenle neşeli bir yolculukta. Sesimizin ulaştığı her yere bizi dinleyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde seninle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Mekke'den yola çıkan ticaret kervanına Peygamber Efendimiz ve amcası Ebu Talip'le birlikte katılmıştık. Günlerce süren yolculuğun ardından Şam'ın güneyindeki Busra'ya ulaşmıştık. Ve orada çok ilginç bir şey fark etmiştik. Kervanın üzerinde küçük ve alçak bir bulut vardı. Kervan ilerledikçe o da ilerliyor, sanki içlerinden birini güneşin yakıcı sıcaklığından korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında mola verdiğinde bulut da ağacın üzerinde durmuştu. Hatırladın mı? İşte şimdi sıra o bulutun peşine düşmekte. Busra'da çok eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek Peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimizin hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Busra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bir genç olacaktı?
insanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım."

bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.''

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah

Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu bahislerini okuyoruz. Yeni bir fasla, yeni bir bahse başlıyoruz. Faslun el-veçhur râbi'u mâ enbe'e bihi min akbâril kurûni s-sâlife vel-ümemil bâide ve şerâidid dâsire mimmâ kâne la ya'lemu minhu l-kıssatul vâhidetu illel fezru min akbâre ehlil kitâbillezi kata'a umurahu fî taallümü zâlik. Biz Kur'an-ı Kerim'in icazını okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu okuyoruz güzel kardeşlerim. O bahisten dördüncüsünü okuyoruz. Allah Teala'nın kitabı bize geçmiş yüzyıllarda yaşamış, yok olup gitmiş, kendilerinden hiçbir iz kalmamış milletler ve dinler hakkında bilgi verir. Kur'an-ı Kerim'de böyle kıssalar vardır. Bu haberler hiçbir kimsenin bilmeyeceği haberlerdir. Tevrat'ta da yok, İncil'de de yok. Yani eskiden kalmış kitaplarda da yok. Yalnız ömrünü bu bilgileri öğrenmeye veren ehli kitap alimlerinden birkaç nadir kişi bilebilir. Böyle söylüyor müellifimiz. Yani eskiden kalma bazı kitaplar var ki onlara yazılmış. Feyuriduhu nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ala veçhihi ve ye'ti bihi ala nassihi feya'terifu'l alimu minhum bizalike bi sıhhatihi ve sıdkihi ve ennemişlehu lem yenelhu bita'lim. Peygamberi Alişan Efendimiz eski milletler hakkındaki bu haberleri aynen kendisine vahyedildiği gibi anlatırdı. Allah Teala kendisine ne bildirmişse onu aynen ashabına haber verirdi. Asr-ı saadette yaşayan ehli kitaptan olup Peygamber Efendimizin anlattığı kıssayı bilen alimler de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda verdiği haberin doğruluğunu kabul ederdi. Kitaplarında olduğu için. Ha, evet doğru. İnsaf sahibi Yahudiler yahut Hristiyanlar kabul ederlerdi evet doğru diye. O alim veya alimler böyle bir bilginin tahsil ile öğretimle elde edilemeyeceğini de bilirlerdi. Yani bunu bir insan bir yerden okuyarak elde edemez. Bunu da bilirlerdi. Zaten onlar İslamiyet'i kabul etmiş İnsaf sahibi alimlerdi. Fakat alimu ennehu sallallahu aleyhi ve selleme ümmiyün la yakra'u ve la yektubu ve leştegele bi müdaresetin ve la müsafenetin ve lem yagib anhum ve la cehile halehu ahadun minhum. Ehli kitap alimleri yani Yahudiler ve Hristiyanlar diyor müellifimiz, Peygamber Efendimiz'i iyi tanırlardı, bilirlerdi. Onun ümmi olduğunu yani okuma yazma bilmediğini de bilirlerdi. Çünkü aynı şehirde yaşıyorlar, Mekke'de yaşıyorlar, biliyorlar. Peygamber Efendimiz'in kendileri gibi ehli kitap alimlerinden bir şey öğrenmediğini de bilirlerdi. Seyyid-i Kainat Efendimiz'in şairlerle, hatiplerle görüşmediğini, konuşmadığını da bilirlerdi. Yani başkalarından bu konuda bilgi almadığından haberdar idiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tahsil için, eğitim görmek için Mekke'den başka bir yere gitmediğini de bilirlerdi. Neticede ehli kitap alimlerinin hepsi Peygamber Efendimizin halini çok iyi bilirlerdi. Fakat kâne ehlül kitâbi kesîran mâ yes'elûnehu sallallahu aleyhi ve selleme anhâze. Ehli kitap alimleri, Resul-i Kibriya
aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz'e geçmiş milletler hakkında sorular sorarlar ve cevap alırlardı. Uzun bir cümle okuyacağım. فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مِنْهُ زِكْرًا كَقِصَصِ الْاَنْبِيَاءِ مَعَ قَوْمِهِمْ وَخَبَرِ مُوسَى وَالْخَضِرِ وَيُوسُفْ وَإِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَزِلْ قَرْنَيْنِ وَلُقْمَانْ وَابْنِهِ وَاَشْبَهِ ذَٰلِكَ مِنَ الْاَنْبَاءِ وَالْقِصَصِ وَبَدْءِ الْخَلْقِ وَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَمِمَّا صَدَّقَهُ فِيهِ الْعُلَمَاءُ بِهَا وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَكْذِيبِهِمْ مَا ذُكِرَ مِنْهَا بَلْ أَزْعَنُوا لِذَٰلِكَ فَمِنْ مُوَفَّقٍ آمَنَ بِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ شَقِيٍّ مُعَانِدٍ حَاسِدٍ. Bu okuduğum uzun cümlede müellifimiz Şifai Şerif'in yazarı Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki ehli kitap alimlerinin Efendimiz'e sordukları bu sorular üzerine ayeti kerime nazil olurdu. Efendimiz'e bir soru soruyorlar. Efendimiz tabii o sorunun cevabını bilmiyor. O soruyu cevaplandırmak üzere Allah Teala ayeti kerime indirirdi. O sorunun cevabını Cenab-ı Mevla verirdi. Allah'ın elçisi de onlara bu ayetleri okurdu. Bana bunu sordunuz, Allah Teala cevabını verdi, derdi. Bu sorular üzerine inen ayeti kerimelere birkaç misal verelim, diyor müellifimiz. Peygamberler ile kavimleri arasında neler olup bittiğini Peygamber Efendimiz'e sorarlardı. Mesela Hz. Musa ile Hızır aleyhisselam arasındaki

kıssayı, meşhur kıssayı sorarlardı. Yusuf aleyhisselam ile kardeşleri arasında olup biten şeyleri sorarlardı. Lokman aleyhisselam ile oğlunun arasında geçen konuşmaları sorarlardı. Hani var ya Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri filan. Demek ki bunlar soru üzerine nazil oluyor. Ehli kitap alimleri Efendimiz'e soruyorlar, onun üzerine bu ayeti kerimeler nazil oluyor. Ashab-ı Kehf'i sorarlardı. Zülkarneyn kıssasını sorarlardı. Evet, daha nice peygamber kıssaları sorarlardı. Mesela Hazreti Adem ile iki oğlunun arasındaki kıssayı, Hazreti Nuh ile oğlu arasındaki kıssayı sorarlardı. Kainatın yaratılışını sorarlardı. Nasıl yaratıldı kainat? Kitaplarında var. Peygamber Efendimiz doğru cevap verecek mi, vermeyecek mi diye yoklamak istiyorlar. Evet, Tevrat ve İncil'deki hükümleri sorarlardı. Zebur'daki, Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa suhuflarındaki öğütleri sorarlardı. Biliyorlar onlar. Ehli kitap alimleri Server-i Enbiya Efendimizin bu konularda verdiği bilgilerin doğru olduğunu söylerlerdi. Yanlarındaki samimi adamlarına doğru söylüyor ya. Yani bu adam tahsil yapmadı, bunları bir yerde okumadı ama sorduğumuz sorular, yani Tevrat'ı bilmez. Okuma yazma bilmiyor çünkü. Ama sorduğumuz sorulara aynen cevap veriyor derlerdi. Onun verdiği bilgileri bu insaflı ehli kitap alimleri hiç yalanlamadı. Yalan söylüyorsun diyemediler. Bu bilgilerin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Allah Teala bu alimlerden hangilerini bahtiyarlar zümresine yazmışsa, onlar Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Abdullah İbni Selam gibi bahtiyarlar Müslüman oldular. Nasipsizlerden, şakilerden olan inatçılar ve kıskanç kimseler ise Efendimiz'e inanmadı. Göreceğiz misalini. Ve ma zalike lem yuhke an vahidin minen nasara vel yehud ala şiddeti adavetihim lehu ve hırsihim ala tekzibihi. Yahudilerden olsun, Hristiyanlardan olsun, bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son derece düşman idi. Evet, soruyorlar, cevap alıyorlar ama hırslarından da affedersiniz geberiyorlar ya. Adam biliyor yahu, ne sorsak biliyor yahu filan diye. Onu yalanlamayı çok istediler. Fakat onun peygamberliğini inkar edemedi. Peygamber Efendimiz'e sen yalan söylüyorsun diyemedi. Çünkü sordukları suali aldıkları cevap doğruydu. Doğruydu, inkar edemiyorlar. Bir uzun cümle daha okuyacağım. Ve tul ihticacihi aleyhim bima fi kutubihim ve tagreihim biman tavet aleyhim sahifuhum ve kesreti sualihim lehu sallallahu aleyhi ve sellem ve ta'nitihim iyyahu an akhbari enbiyaihim ve esrari ulumihim ve müstevdaati siyerihim ve ilamihi lehum bi mektubi şerâihi ve mudammenâti kutubihim mislü sualihim anir ruh ve zilkarneyn ve ashabil kehf ve İsa ve hukmur rejim ve ma harrame İsrailu ala nefsi ve ma hurrime aleyhim minel en'am ve min tayyibatin kânet uhillet lehum fe hurrimet aleyhim bi bâhi. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki Yahudilerin çoğu kendi aralarında Server-i Enbiya Efendimizin peygamber olduğunu söylemişlerdir. Bu adam peygamber, doğru söylüyor demişlerdir. Peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların kitaplarındaki, yani Tevrat'taki bilgileri onlara haber verdi. Sizin kitabınızda şu bilgi var, şu bilgi var dedi. Onlara Allah Teala'nın kendisini bütün insanlara peygamber olarak gönderdiğini haber

0: verdi. Allah Teala beni sadece sizlere değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara peygamber olarak gönderdi diye bunu bildirdi. Kendi kitaplarındaki bilgileri gizlediklerini yüzlerine vurdu. Gizliyorsunuz dedi. Kitabınızda benim hakkımda bilgiler var ama siz gizliyorsunuz. Onları utandırmaya çalıştı. Utanacak yüz yok ki adamlar. Bundan başka Yahudiler ve Hristiyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i denemek için ona sorular sordular. Bazı kardeşlerimiz bu yani talebelerimiz daha doğrusu bu sorular hakkında tezler yapmışlardır. Eğer gerçekten Allah'ın elçisi ise Peygamber Efendimiz, peygamberleri hakkında kendi kitaplarında yazılı olan bazı bilgileri, bu peygamberlerin bildiği gizli ilimleri, onların halleri ve hayatları hakkındaki ayrıntıları kendilerine söylemesini istemiştir Peygamber Efendimiz. Sizin kitabınızda filan peygamber hakkında şöyle bilgi var filan gibi. Şöyle diyelim, bu peygamberlerin bildiği gizli ilimleri, onların halleri hakkındaki ayrıntıları kendilerine söylemesini istemişler. Dinleri konusunda başkalarından gizledikleri bilgileri, kitaplarında yazılı bazı hükümleri sırf Peygamber Efendimiz'i zora sokmak için kendisinden talep etmişler. Şu konuda bilgi ver, şu konuda bize bilgi ver demişlerdi. Ne gibi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ruhun ne olduğunu sormuşlardı. Halbuki bazı alimleri demişlerdir ki ya sormayın, bunu sormayın yahu. Cevap verir. O konuda bir şey söyler ve zor durumda kalırız. Sormayın bu soruyu demişlerdir. Ayeti kerime nazil oldu. Ruhum ne olduğunu sadece Rabbim bilir. Size bu konuda pek az bilgi verilmiştir buyurdu Allah Teala. Dediler ki ya bak söyledik size ya sormayın bu ruh konusunu sormayın. Adam doğru söylüyor. Allah bilir ruh hakkında bilgi yok dediler. Zülkarneyn'i sordular. Kur'an-ı Kerim'de var ya uzunca anlatılır. Ashab-ı Kehf'i sordular. Hazreti İsa'yı sordular. Zina ve rejim hakkında bilgi istediler. Yakup Aleyhisselam'ın bir adı da İsrail'dir. Onun kendine hangi yiyecekleri yasakladığını sordular Peygamber Efendimiz. Yakup Aleyhisselam yani İsrail kendisine bazı yiyecekleri yasaklamıştı. Söyle bakalım o yiyecekler nedir dediler. Efendimiz Allah Teala'dan öğrendiği gibi haber verdi. Kendilerine helal olduğu halde zalimlikleri yüzünden haram kılınan nimetlerin hangisi olduğunu haber vermesini Peygamber Efendimiz'den istemişlerdir. Yani Yahudiler bazı şeyleri kendilerine haram kıldılar. Bu haramdır dediler ya. Onlar nedir diye sordular. Bunlar öyle acayip bir millettir ki Allah Teala'nın helal kıldığı şeylerden usanır. Haram kıldığı şeyleri arzu ederler. Bazen de aksini yaparlar. Böyle tuhaf bir millettir. Ve kavlihi mesela zâlike meseluhum fit tevrâ ve meseluhum fil incil kezer'in ahrece şat'ahu fe âzerahu festağleza festevâ alâ sûkihi yu'cibu zürrâ li yeğîza bihimul kuffâr. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müminlerin Tevrat'ta ve İncil'de nasıl anlatıldığını sordular. Tevrat'ta ve İncil'de müminlerin vasıfları haber verilmiştir. Özellikleri haber verin. Söyle bakalım nelerdir demişlerdir. Allah Teala onlara şu cevabı verdi. Efendimiz'e soruyorlar ama cevabını Allah Teala gönderiyor. Okudum şimdi o ayeti kerimeyi. O ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Bu onların Tevrat'taki tasvirleridir. Bu ayeti kerimenin baş tarafında bir tasvir vardır. O tasvir şöyledir. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onların kitabında geçiyor. Yanındaki müminler ise kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı merhametlidir. Müminler kafirlere karşı şiddetli davranırlar ama birbirlerine merhametli davranırlar. Onları rükuda, secdede hep Allah'ın lütuf ve hoşnutluğunu ararken görürsün. Allah Teala böyle buyuruyor. Yüzlerinde secde izi vardır. Allah Allah, müminlerin yüzlerinde secde izi vardır. Bu Tevrat'taki tasvir, İncil'deki tasvirlerine gelince onlar filiz vermiş, filiz çıkmış, gitgide güçlenmiş o filiz, kalınlaşmış, nihayet gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer. O müminler filiz olarak çıkmış, gitgide güçlenmiş, filiz kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dimdik duracak hale gelmiş bir ekin gibidir. Yani bu şunu ifade ediyor, müminler sayıca önce azken sonra çoğalmışlar, kuvvet kazanmışlardır. Bu manzara üreticilerin pek hoşuna gider. Yani ekinin bu manzarası çiftçilerin pek hoşuna gider. Onlarla Allah müminleri böylesine güçlü ve dirençli kılar, kafirleri de öfkelendirir. Müminlerin güçlendiğini gördükçe kafirler öfkelenir. Rabbim müminleri hep güçlendirsin. Kendi kendilerini idare edecek, kendi ihtiyaçlarını kendileri temin edecek şekilde güçlendirsin. Kafirleri de öfkelendirsin. Gayızlarından patlatsın onlar. Çok çekti bu ümmeti Muhammed. Kafirlerin elinde çok oyuncak oldu. İnşallah Rabbim lütfeder. Kendi kendimizi idare edecek, harp silahlarımızı kendimiz üretecek hale geliriz. Kimseye muhtaç olmayız inşallah. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım."

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatı ile ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

0: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved ile iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
4: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
5: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
6: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
5: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
7: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
4: Ebu Hureyre haklı, ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
7: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
8: Hem de bize anlatır sağ olsun.
5: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
7: Allah sizlerden de razı olsun.
4: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
7: Elbette, buyur.
4: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
7: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar, hem de çok güzel yazar.
8: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
5: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
4: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He? Bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Yo hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü Sadık'a diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsen.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli

0: Namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
1: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
0: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde, gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
1: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
0: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
1: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi, dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: Ne kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem

Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere, onlardan övgüyle söz eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek, "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm," demiştir.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir," buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermiş.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına çıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aranızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık

0: Bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
2: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
3: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
4: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettiniz? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
4: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
5: Evet, haklı. Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam. Susturun, hadi gösterelim ona gününü.
4: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Zema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim.
3: Hadi bir an önce kurtaralım onları.
2: Durmayın, yürüyün.
3: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mut'im bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldun?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım, 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, Peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
2: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
2: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
6: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
2: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
4: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
7: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
4: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
8: Doğru söyledin.
7: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
8: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat, ahiret hayatı.
9: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Böyle bir şey
4: diyemez. Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
7: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
9: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
10: Biz ona haddini bildiririz.
9: Yapmayın!
4: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
6: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
2: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
6: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
4: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Men akada ukdeten thumma nefese fiha fekad sahar. Ve men sahara fekad eşrak. Ve men taallaka şey'en vukkile iley."
1: Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışla başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir." Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, at nalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın."

Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti. Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine "Tekrarla" buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer.

0: kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası, şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet

edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için, kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip, başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca öğrencilerle sohbetine devam ediyor.
3: Evet çocuklar, Müslümanların bir kısmı Habeşistan'dayken çoğunluk Mekke'deydi. Zorlu dönem devam ediyordu. Ancak peş peşe yaşanan iki güzel olay Müslümanlar için çok büyük bir moral oldu.
2: Nasreddin Hoca sakalını sıvazladıktan sonra yaşadığı bir olayla anlatmaya devam etti.
3: Ben bir defasında tarlada çalışırken yoruldum. Dinlenmek için bir ceviz ağacının altına uzandım. Birden dikkatimi çeken bir şey oldu. Karşımda kocaman su kabakları vardı. Hem yerde hem de incecik dallarda yetişmişti. Sonra başımı kaldırıp ağaca baktım. Mükemmel dev bir ağaç ama cevizleri küçük. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. Ey Allah'ım dedim. Kocaman bir ağaca küçücük meyve vermişsin. İncecik dallara da kocaman kabakları vermişsin. Tersi olsa acaba nasıl olurdu? Sevgili çocuklar, ben böyle düşünürken birden kafamda bir çınlama hissettim. Ağaçtan başıma bir ceviz düşmüştü. Biraz tefekkür edince az önce ne kadar yanlış düşündüğümü anladım. Ey Allah'ım dedim, sen her şeyin en güzelini yaparsın. Senin işine asla karışılmaz. Eğer ceviz yerine kabak olsaydı düşen kafama, kafam ne olurdu acaba? Sevgili arkadaşlar, bizim anlayamadığımız, hoşumuza gitmeyen pek çok işte bile bir güzel sonuç vardır. Habeşistan'a hicrette de anlatacağım şu olayda da pek çok güzel sonuçlar yaşanmıştır. İşte bir örnek. Peygamber Efendimiz'i sürekli takip eden, onu baskı altına almaya çalışan Ebu Cehil, bir defasında onu Safa Tepesi'nde görmüş ve sıkıştırıyordu. Peygamber Efendimiz onun sataşmalarına karşılık vermiyordu. Ebu Cehil sonunda eline bir taş alarak onun mübarek başına fırlattı. Sonra da arkadaşlarının yanına giderek durumu kahkahalarla anlattı. Bu durumu bir cariye kadın görmüştü. İyi ki görmüş, şimdi anlatacaklarımı hepiniz ama özellikle de Ali Hamza dinlesin. Dinliyor musun Ali Hamza?
2: Ali Hamza heyecanlı bir şekilde doğruldu.
3: Evet hocam, dinliyorum. Tamam, o zaman devam ediyorum.
2: Sırtında av elbiseleri, kılıç ve oklarıyla avdan dönen Hamza Kabe'de göründü. Cariye hemen durumu Hamza'ya anlattı. Yeğeni ve arkadaşı olan Hazreti Muhammed'e yapılan bu hakaretler kanına dokundu. Zoruna gitti Hazreti Hamza'nın. Bir amca ve akraba olarak yapılanları kabullenemedi. Hamza doğruca Ebu Cehil ve arkadaşlarının bulunduğu yere gitti.
3: "Kardeşimin oğluna kötü sözler söyleyen, kalbini inciten sen misin?" diye kükredi. Yayını kaldırdığı gibi Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in iri kafasından kanlar fışkırdı. Arkadaşları müdahale etmek istedi ama Ebu Cehil izin vermedi. Çünkü Hamza'nın da Müslüman olmasından korkuyordu.
4: "Durun, Hamza'ya yaklaşmayın. O haklıdır. Ben onun yeğenine hakaret ettim."
2: Hamza sonra doğruca Peygamber Efendimiz'in yanına giderek onu teselli etti.
4: "Senin intikamını aldım. Teselli bulabilirsin."
2: Hazreti Muhammed açık konuştu. "Ey Hamza, benim gerçekten teselli bulmam için senin Müslüman olman gerekir." Artık ok yaydan çıkmıştı çocuklar. Hamza bu durumu düşündü. Bir insana İslam'a inandığı için işkence yapılması doğru muydu? Müslümanlar niçin tüm baskılara rağmen dinlerinden dönmüyorlardı? Kendisi Müslüman olsa ne olacaktı?
5: Uzun

0: müddet düşündüğü bu işi artık gerçekleştirme zamanı gelmemiş miydi? Ve sonunda kararını verdi, Müslüman olacaktı. Hazreti Muhammed'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek şeref kazandı. Hazreti Hamza'nın ne kadar cesur olduğunu anladık değil mi çocuklar? İlk cevap Ali Hamza'dan geldi. Evet hocam. Öyleyse anlat bakalım onun bu cesaretini. Ali Hamza tane tane biraz da heyecanla anlattı. Nasrettin Hoca'nın dediklerini tam kavramıştı. Arkadaşları da sessizce dinliyorlardı. Tebrik ederim Ali Hamza, çok güzel anlamışsın ve çok güzel anlattın. Eve gidince annene ve babana da anlatırsın değil mi? Evet hocam, anlatırım. Aferin. İşte Hazreti Hamza böyle bir insandı çocuklar. Yiğit bir insandı. Kahraman ve cesurdu. Müslümanlar onun İslamiyet'i kabul edişine çok sevindi. Kafirlerin korkulu rüyası oldu. İslam'a çok hizmet etti. Uhud Savaşı'nda vahşice şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili yavrularım, Müslümanlar Hazreti Hamza'nın İslam'a girmesine çok sevindiler. Bu sevincin daha da artmasını sağlayan bir gelişme oldu. Hazreti Ömer Müslüman oldu. Nasrettin Hoca'nın son sözü üzerine Miray, Verda ve Hüma kendi aralarında bir şeyler konuştular. Tam Nasrettin Hoca onlara yönelmişti ki Hüma kendini tutamayıp sordu. Hocam, Hazreti Ömer Müslüman değil miydi? Nasrettin Hoca gülerek cevap verdi. Önce Müslüman değildi tabii. Üstelik Müslümanlara karşı olan biriydi. İslam'ı hiç sevmezdi. Ama çok akıllı, zeki, etkili, cesur biriydi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz onun Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Peki nasıl Müslüman oldu hocam? Peygamber Efendimiz'i öldürmeye giderken. Çocuklar şaşırdı. Peygamber Efendimiz'i öldürmeye mi çalıştı? Bu sefer şaşkınlığını dile getiren Miray'dı. Evet, Peygamber Efendimiz'i öldürmeyi planlamıştı. Fakat onun hayatına son vermek isterken kendisi İslam'la hayat buldu. Ömer dediğim gibi akıllı ve düşünceli biriydi. İslam'a şiddetli tepki veriyor ama bir taraftan da duyduğu ayetlerden etkileniyordu. Bir gece Kabe'de Hazreti Muhammed'i Kur'an-ı Kerim'i okurken gizlice dinlemiş ve çok etkilenmişti. Ama Müslüman olmamak için direniyordu. Gördüğü Müslümanlara karşı da kötü duygular besliyordu. İki zıt duyguyu bir arada yaşıyordu. Bir gün kararını verdi. Peygamberimizi öldürecekti. Bu çok önemli bir karardı. Müslümanlardan kurtulmanın yolu onların başkanı olan kişiyi öldürmekten geçer diye düşündü. Ve silahını kuşanarak yola koyuldu. Sert ve kızgın bir şekilde yürürken yolda bir adama rastladı. Adam sordu, ''Ey Ömer, böyle hiddetle nereye gidiyorsun?'' Ömer açık konuştu, ''Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' ''Eğer sen Muhammed'i öldürürsen Müslümanlar da seni öldürür.'' ''Sus, yoksa sen de mi Müslüman oldun?'' dedi. ''Sen beni bırak da kız kardeşinle eniştene bak. Onlar Müslüman oldular.'' Bunun üzerine Ömer daha çok kızdı. Eniştesi ve kız kardeşi nasıl Müslüman olabilirdi? Hazreti Muhammed'i öldürmeden önce onlara bir ceza vermeye karar verdi ve yolunu değiştirdi. Ömer kardeşinin evine geldiğinde içeriden Kur'an sesi duydu. Habbab onlara Kur'an okuyordu. Ömer'in sesini duyunca hemen gizlendi. Işımla içeri giren Ömer bağırdı. ''Az önce duyduğum ses neydi?'' Ömer'in kız kardeşi Fatıma gerçeği gizlemeye çalıştı. ''Hiç, biz kendi aramızda konuşuyorduk.'' ''Ha, belki de siz Müslüman oldunuz.'' Cevap enişteden geldi. ''Ey Ömer, belki de hak ve doğru olan senin dinin değildir. Niçin düşünmüyorsun?'' Bu söz Ömer'i çıldırttı. Eniştesi Said'in üzerine saldırarak onu dövmeye başladı. Fatıma ise kocasını hırpalamaması için abisinin elinden kurtarmaya çalıştı. Bu defa Ömer kız kardeşine şiddetli bir tokat attı ve yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Yüzündeki kanları aldırmayan Fatıma haykırdı. ''Evet, hak senin dinin değildir. Ben de Müslümanım. Şunu bil ki hepimiz Müslüman olduk.'' Kız kardeşinin başından akan kanları görünce bir an için duran Ömer, onların kararlı duruşu karşısında donup kaldı. Oturdu, sessizce bekledi. Sonra zoraki konuştu. ''Getirin bakalım okuduğunuz şeyleri.'' Habbab saklandığı yerden çıkarak ayetleri okudu. O ayetler sanki Ömer'in kalbine iniyordu. Hiç olmayacak kadar etkilendi. ''Bunlar ne güzel sözler. Bunlar bir insanın sözü olamaz.'' dedi ve az sonra kendisini Darül Erkam'ın önünde buldu. Burası bir sahabinin eviydi. Evi hem Kabe'ye yakın merkezdeydi hem de gelen gidenin belli olmayacağı bir konumdaydı. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar zaman zaman burada bir araya gelirlerdi. Kur'an-ı Kerim okur, dinlerini öğrenir, sohbet ederlerdi. İşte Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla otururken kapı çalındı. Sahabinin biri dışarı çıkıp baktığında korkuya kapıldı. Hazreti Hamza sordu, ne oldu? Adam korkarak cevap verdi, Ömer gelmiş. Gelsin Ömer, eğer iyi niyetle gelmişse ikramda bulunuruz. Yok kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla vururuz. Ve Ömer içeri girdi. Hazreti Muhammed Ömer'in yanına geldi. Elbiselerinden ve kılıcından tutarak seslendi. Ey Ömer, sen de Allah'tan bir azap gelmesini mi bekliyorsun? Allah'ın dinini ne zaman kabul edeceksin? Peygamber Efendimiz sonra ellerini açarak, Allah'ım bu Ömer'dir, bu Ömer'dir, bu Ömer'dir Allah'ım. Ömer'i İslam'la şerefli kıl diye dua etti. Büyük bir değişim yaşayan Ömer sadece şunları söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Orada bulunanlar sevinçten ağlıyorlardı. Azılı İslam düşmanı Ömer Müslüman olmuştu. Peygamberi öldürmeye gelen Ömer onun önünde diz çökmüştü. Mekke'nin en güçlü adamlarından biriydi. Müslümanların arasına katılmıştı. Peygamber Efendimizin duası kabul edilmişti. Ve Müslümanlar bundan sonra Mekke'de daha rahat ibadet edeceklerdi. Hazreti Ömer bundan sonra cesaretle İslam için mücadele etti sevgili arkadaşlar. Müslümanlara güven, kafirlere korku verdi. İnanmayanlara her zaman meydan okudu. Medine'ye hicret etti. Savaşta ve barışta hep peygamberimizle oldu. Kızını Hazreti Muhammed'le evlendirdi. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Müslümanların başkanı oldu ve adaletiyle tarihe adını yazdırdı. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca, o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

0: Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Diyanete soralım az sonra.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan
1: öğrenmek. Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e
2: soralım. Efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın Doktor Halil Kılıç hocam bizimle beraber. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısı üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294'ün olduğu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e soralımdan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını, aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerini mail üzerinden bizimle paylaşmak isteyen dostlar diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, özellikle program esnasında anlık şekilde soru göndermek isteyen dostlarımız hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e soralım sayfalarına ulaşabilirler. Ben de imkan nispetinde gelen soruları kıymetli hocama anlık olarak sormaya çalışırım. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımıza da, büyüklerimize, küçüklerimize, kardeşlerimize de selam olsun. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Malumunuz bu yayın sezonu içerisinde ilk kez Doktor Halil Kılıç hocamla beraber bir program için bismillah dedik. Hocama bir hoş geldiniz diyelim. Yeni yayın dönemiyle alakalı görüşlerini, düşüncelerini, hissiyatını alalım. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan
2: hocam. Nasılsınız?
3: Elhamdülillah, sizlerle, seyircilerimizle tekrar beraber olduğumuz için mutluyuz. Rabbimize hamd ediyoruz.
2: Elhamdülillah. Özlemiştik değil mi hocam?
3: Kesinlikle.
2: Yani ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Ben televizyonda dostlarla, izleyicilerle, büyüklerle, küçüklerle buluştuğum için mutlu oldum. Sizi de özlemiştim. Böyle bir kavuşma anı güzel oldu yani.
3: Evet, Diyanet'e soralım ailesinin belki yeni bir ferdiyiz ama yıllardır biz bu ailenin ferdiydik.
2: Eyvallah
3: ekranın
2: hocam.
3: Diğer tarafında bu ailenin bir parçasıydık. Şimdi ekranın bu tarafına geçmiş olduk. Kameranın bu tarafındayız. Bereketli bir program olur inşallah.
2: Amin.
3: Bereketli
2: hocam.
3: Bir dönem olur inşallah.
2: İnşallah.
3: Kardeşlerimiz dünyalarına, ahiretlerine fayda getirecek sorular sorarlar. Biz de hakkı söyleyebiliriz. Dilimizin bağını Rabbim çözsün.
2: Amin.
3: Hakkı söylemeyi, hakikati söylemeyi bizlere nasip eylesin inşallah.
2: Amin.
3: Hayırlı, bereketli bir sezon olması niyazıyla ben sözlerime böyle başlamış olayım.
2: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul etsin. Tabii biz hocamıza hoş geldiniz derken ilk telefonumuz da hazırlanmış. Erzurum'dan Oğuz Bey hattımızda. Alo.
4: Alo, iyi akşamlar, merhabalar.
2: Merhabalar, hayırlı akşamlar Oğuz Bey.
4: Benim bir sorum vardı.
2: Buyurun.
4: Ben ev almıştım. Kredi kullanmadım ama şöyle, apartmanda komşularımdan kredi kullanan arkadaşlar da var. Sosyal tesisler var, asansör var, sığınak var, kreş var. Bunlarda da ister istemez onlarda faizli oluyor.
2: Evet.
4: Bunun nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani
2: peki,
4: ben kullanmalı mıyım yoksa... Ya da kullanmam doğru mu?
2: Yani. Ben anladım soruyu Oğuz Bey. Cenab-ı Allah afiyetle evinizde ikamet etmeyi nasip eylesin. Erzurum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Güzel bir soru.
3: Güzel.
2: Yani hassas bir kalpten geldiği belli bu sorunun. Yani ben kredi kullanmadım, faize bulaşmadım, evimi aldım demiş. Elhamdülillah, herkese nasip olsun. Ama tabii diğer komşulardan faizli kredi kullananlar var. Haliyle işte bu evin, binanın ortak alanında hizmet veren bazı şeyler. Acaba bunları kullanmakta bir sıkıntı var mı dedi. Galiba biz bu faizli kredi meselesini hocam biraz yanlış anlıyoruz. Yani şunu da söylüyorlar bazen. İşte o eve gittiğimizde biliyoruz ki o evde faizli krediyle alınmış o ev. Namaz kılmak istediğimizde namazımız acaba geçerli olur mu olmaz mı endişesi falan. Sanki bütün para faizden elde edilmiş bir paraymış gibi bir düşünceden kaynaklanıyor bence.
3: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bütün kardeşlerimizi hürmetle, muhabbetle selamladıktan sonra hemen kardeşimizin sorusuna geçeyim. Dediğiniz gibi bu soruyu aslında iki cihetten ele almamız gerekiyor. Birinci cihet, bir kimse bankadan faizli kredi çektiğinde ve onunla meşru nitelikte bir mal satın aldığında, bu ev olur, bu araç olur. Bu evin bizatihi kendisi, bu aracın bizatihi kendisi veya o parayla alınan malın bizatihi kendisi gayri meşru olur mu? Dinen bu malı kullanmak doğru değildir diyebileceğimiz bir durumla karşılaşır mıyız? Hayır, bu böyle bir şey değildir. Çünkü gözden kaçırılan şey şu, biz o evi faizli parayla almadık. Çünkü bankadan kredi çektiğimizde biz bankadan 100 bin lira aldık. Örneğin bankaya geri 100 bin lira ödeseydik o paranın bizatihi kendisinde herhangi bir problem olmayacaktı.
2: Evet.
3: Ama 100 bin lira aldık. 100 bin liraya gittik evimizi, arabamızı, her ne istediysek onu aldık. Bankaya 120 bin, 150 bin lira ödedik. Bankaya ödenen o fazlalık faizdir. Benim o malımı alırken o aldığım kısımda bir faiz yok. Faiz bankaya ödediğim kısımda. Dolayısıyla böyle bir krediyle alınmış evde oturulabilir, ziyarete gidilebilir, ibadet yapılabilir. O faizli günahın, bakın, boyutu ayrı. Yani bankayla böyle bir faizli kredi anlaşması yapmak, böyle bir faiz ödüyor olmak, bu kişi tabii ki dinen sorumludur. Ama dışarıdan olan bir kimse veya o evi satın alan, o krediyi kullanan bizzat o kişinin kendisi o evi gayrimeşru bir ev olarak artık niteleyemez. O ev meşru bir evdir. Meşru parayla alınmış meşru bir evdir. Bankaya ödediği faiz kısmı dinen yasaktır. Burası gözden kaçırılmasın. Bu birinci mesele. İkinci mesele, bir kimse gerçekten faizli diyeceğimiz bir gelirle evi almış olsaydı nasıl olabilir? Bankaya parasını koydu. Oradan faiz geliri oldu, birikti. O faiz geliriyle geldi. Böyle bir binadan, apartmandan bir daire satın aldı. Şimdi o binadan meşru bir şekilde kendi öz helal parasıyla ev alanın ortak kullanım alanlarını kullanmasına mani bir durum ortaya çıkar mı? Asla.
2: Ya velev ki böyle olmuş olsa olmuş bile yine bağlayan bir şey yok.
3: Kesinlikle asansöründe kullanabilir, ortak kullanım alanlarında her ne varsa. Çünkü ben paramı ödediğimde, aylık aidatımı ödediğimde bunları kullanmaya hak kazanıyorum. O kendi evini dinen yasak olan bir yöntemle almış olan kimse, o hesabını Allah'a verecek olan odur. O beni ilgilendiren bir durum değildir. Bunu ortaklık gibi değerlendirmemek lazım. Yani ikimiz ortaklık yapıyoruz. Birimiz meşru bir para koyuyoruz, birimiz gayrimeşru bir işte para koyuyoruz. Şans oyunlarından alınmış veya kumardan alınmış veya doğrudan faizden alınmış bir parayı getirip ortaklığa koyduğumuz zaman bir işte meşru para katan der ki yok, ben böyle bir ortaklığa girmem.
2: Ama burada bir ortaklık.
3: Burada
2: yok.
3: Böyle bir ortaklık değil. Herkes kendi müstakil dairesinde oturur. O diğer kullanım alanında da herkes söz sahibidir. Orada kullanım hakkı vardır. Dinen yasal yollara veya yasak olan yollara başvuran bu konuda kendi hesabını kendisi verir Yüce Allah'a.
2: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir telefon bağlantımız daha var. Zerrin Hanım hattımızda efendim. Mersin'e gidiyoruz. Alo.
5: Selamun aleyküm hocam.
2: Ve aleyküm selam Zerrin
5: Allah'ın
2: Hanım.
5: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti sizlerin ve ümmetimizin olsun.
2: Amin. Ne güzel dua ettiniz.
5: Cuma geceniz mübarek olsun.
2: Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
5: Sağ olun. Hocam, benim bir sorum olacaktı.
2: Buyurun.
5: Bugün namaz vakitlerinin saatleriyle ilgili.
2: Evet.
5: Sabah namazının, örneğin sabah namazının saati sabah 6.35'te güneş doğuyor. Fakat Diyanet'in takviminde en alt sırada da astronomik güneş doğuşu var. O da 06.42. Arada 7 dakika var. Bunu ben her zaman takip ettiğimde bu 7 dakikalık zaman gösteriyor. Evet. Bu 7 dakikalık zaman içerisinde güneşin doğuşu temkinli mi? O saatte namaz kılınır mı? Bunun bir anlamını öğrenmek istiyorum.
2: Peki. Teşekkür ederiz Zerrin Hanım. Bu kadar dikkatli bir
5: hocam.
2: İzleyicimizin olmuş
5: tekrar
2: olması
5: da. Tekrar cuma geceniz mübarek olsun.
2: Amin. Böyle dikkatli bir izleyicimizin varlığı da beni çok mutlu etti. Mersin'e selamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi sosyal medyadan da benzer bir sorunun olduğunu arkadaşlarım uyardılar beni hocam. Yine namaz vakitleriyle alakalı. Derman Bey demiş ki hocam hayırlı programlar. İkindi namazının vakti bir cismin gölgesinin iki katı olunca vakit girer şeklinde biliyoruz. Fakat ikindi ezanları sanki bu kurala uymadan okunuyor. Yani böyle bir gözümüzle baktığımız zaman öyle bir hissiyata kapıldık demiş. Ne yapmalıyız? Yani genel olarak bu namaz vakitleri nasıl tayin edilir? Bir de Zerrin Hanım'ın söylediği hususa ne söylersiniz?
3: Şimdi işin biraz teknik boyutları aslında her iki soruda. Bu teknik izahı yapacağım ama bizi pek çok izleyen kardeşimiz var. Bir ön bilgi ve genel bilgi mahiyette şunları söylemek istiyorum. Kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış bu takvimlere bakarak, işte imsak vaktine bakarak sabah namazını, öğle namazını, ikindi namazını, akşam yatsı, yani bu belirlenen vakitlerdeki namazları o ezanı duysunlar ya da duymasınlar. Ezanı duyuyoruz zaten çoğu kez ama bazen teknik problemler olabiliyor. Köylerde olabiliyoruz, ezanlar o sırada okunmayabiliyor ve benzeri. Bu durumda işte takvimdeki o belirlenen namaz saatine bakarak namazımızı kılabiliriz. Bunun önünde herhangi bir engel yok bu konuda. Herhangi bir güven problemi yaşanmasın. Çünkü bu işin uzmanı arkadaşlarımız ve bu konuda ciddi tecrübeli olan arkadaşlarımız bu hesaplamaları yapmakta. Bu bilgiyi verdikten sonra geleyim güneşle alakalı Zerrin Hanım kardeşimizin sorusuna. Evet, sabah namazında orada bir güneş yazar. Örneğin Ankara için bugün diyelim ki örnek olsun. Orada 6.30 yazsın. 6.30'da aslında Ankara'da olan kardeşlerimiz takvimde 6.30 yazıyorsa güneş sabah namazının 6.30'u geçirmesinler. 6.30'dan daha sonrasına kalmasın. Ama Zerrin Hanım kardeşimiz der ki ama hocam astronomik güneşte bir 7 dakika var ve o da sonra gözüküyor. Yani 6.37'de astronomik güneş. Doğru mudur? El cevap doğrudur. Yani yanlış değildir. Bizim takvimlere yazdığımız güneş saati ile astronomik güneş arasında bir 7 dakikalık fark vardır. Bunun sebebi de şudur Furkan Hocam. Biz güneş doğumunu hesaplarken şehrin merkezini dikkate alarak hesaplıyoruz. Yani Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki vakit hesaplama uzmanlarımız bir şehrin merkezini, örneğin Ankara'nın merkezini dikkate alarak, tabii Ankara'nın bir boylamı var, merkezini dikkate alarak güneş gerçekten astronomik olarak ne zaman doğuyor? 6.37. Ama Ankara'nın ta doğusu var. Ankara'nın doğusunda olan ta Pursaklar, Çubuk tarafında olanlar şehrin merkezine göre daha doğuda olduğu için ne olacaklar? Güneşin doğumunu daha erken görecekler. Veya Ankara'nın merkezinde işte daha rakım olarak düşük yerde olanlar var. Veya rakım olarak daha yüksek yerde olanlar var. Daha yüksek yerde olan güneşin doğduğunu daha erken görür. Daha alçakta olan güneşin doğduğunu daha geç görür. Bu hesaplamalar yapılırken bunların hepsi göz önünde bulundurularak riske girmeme adına. Çünkü bir, biz Keçiören'in her bir mahallesi, her bir sokağı için tek tek güneşin doğuşu saat diye belirleyemeyiz. Yani takvime Keçiören'in şu mahallesi için güneş bu, şu sokağı için güneş doğum saati bu. Bunu belirleyemeyeceğimiz için zorunlu olarak böyle bir 7 dakikalık orada bir zorunlu, temkin bile demek istemiyorum, zorunlu bir belirlenen bir pay var. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Ha, demek ki Ankara'da takvim 6.30, ben 6.31'de, 6.32'de sabah namazını kılabilirim güneş saatinden sonra da.
2: Diyebilir mi?
3: Diyemez. Niye diyemez? Bu hesaplamayı yapmadan diyemez en azından. Çünkü vakit hesaplama uzmanlarımız, örneğin o kişinin tam oturduğu sokağı, konumu, rakamını hepsini bilir. Ona göre der ki, tamam senin olduğun yerde tam güneşin doğum saati 6.33. Bu bilgiyi alabilirse o zaman buna göre amel eder, 6.33'e kadar kılar. Ama bunu her birimizin tek tek yapma imkanı olmayacağı için
2: bunu bilmeye de gerek yok.
3: Yok işte oradaki o 7 dakikalık konuyu tartışıyoruz esasında. Hani hanımefendi diyor ya 6.30'da işte güneş yazıyor ama 6.37'de astronomik yazıyor. Ben 6.37'ye kadar orada bir 7 dakikalık pay var. Sabah namazını o vakitte sarkıtsam.

0: bitecek şekilde olursa inşallah belki bulunduğu yer konum itibariyle güneş doğmadan namazını kılmış olur. Ama çok riskli. Dediğim gibi belki yüksek bir yerde ve şehrin doğu ucunda olursa belki de tam 6.30'da onun orada güneş doğmuş olacak. Ve güneş doğduktan sonra namazını kılmış olacak, kazaya kalmış olacak. Bu birinci mesele. İkinci mesele ikindi namazıyla alakalı. İkindi namazının vaktin girişiyle alakalı, yani öğlenin bitişi, ikindinin girişiyle alakalı ulemanın iki görüşü var. Birinci görüş, bir cismin gölgesi kendisine eşit olursa, aslında tam eşitlikten kasıt bir metrelik bir cisimden bahsedelim. Tam öğle vakti güneşin tepede olduğunda onu bir yere dikelim. İsterseniz bizim bulunduğumuz yarım küre itibariyle o cismin de bir gölgesi var. Ne kadar olsun bir metrelik bir cismin tam güneş tepedeyken 10 santim olduğunu varsayalım. İşte bu cismin, bir metrelik cismin gölgesi 1 metre 10 santime ulaşana kadar. O 10 santim de tam işte tepedeki gölgeyi hesaba katıyoruz. 1 metre 10 santim olduğunda bütün alimlere göre İmam-ı Azam Ebu Hanife hariç öğlenin vakti çıkmış, ikindinin vakti girmiştir. İşte biz buna asr-ı evvel diyoruz. Ve ülkemizde ikindi namazının vakti de bu asr-ı evvele göre okunur. Peki İmam-ı Azam ne der? İmam-ı Azam Ebu Hanife de der ki bu cismin gölgesi 2 metre, yani kendisinin 2 katı olduğunda, Feyz-i Zeval'daki o gölgesi de dahil 2 metre 10 santim işte olduğunda asr-ı sani dediğimiz vakit girer, öğle vakti çıkmış olur, ikindi vakti girmiş olur. Biz bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak cumhuru ulemanın ve İmam-ı Azam'ın talebeleri olan aynı zamanda İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un da görüşü olan asr-ı evveli dikkate alıyor ve ikindi ezanlarını buna göre okutuyoruz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Bayburt'a gidiyoruz. Hikmet Bey hattımızda. Alo. Hikmet Bey beni duyabiliyor musunuz?
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Hikmet Bey.
2: Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
1: Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Buyursunlar.
2: Benim iki tane sorum var.
1: Hikmet Bey bir tane kabul edebiliyoruz. Sizin için daha önemli olanı alalım. Olur mu?
2: Peki. Peki tamam.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu şimdi namazı bayağı bir geçti. Akşam yaklaştı.
1: Evet.
2: Namazı durdum. İkinci rekatta akşam ezan okundu.
1: Evet.
2: Benim namazım oldu mu olmadı mı?
1: Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Ya. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bayburt'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yine çok arzu edilen bir durum değil yani. Aslında ilk vaktinde kılmak böyle problemlerden uzak bir şekilde en ne derler? Rahat biçimde kılmak doğru. Ama bazen işlerimiz dolayısıyla sarkabiliyor hocam. Tekbir aldık. Birinci rekatı bitirdim. İkinci rekatta akşam ezanı okundu dedi. Birinci rekatın ortasında okunduğunu da söyleyebiliriz. Acaba nedir durum?
0: Az önceki sabah güneş doğumundaki bir 7 dakikalık bir süre var demiştim ya.
1: Evet.
0: Onun aynısı akşamda da var. Önce şunu ifade edeyim. Bir kardeşimizin ikindi namazını özellikle kerahat vakti dediğimiz güneşin batmaya yakın olan batımından 45 dakika öncesine kadar ki o zaman dilimine bırakmaması gerekiyor. Bu vakit kerahat vaktidir. Hiçbir namazın kılınmaması gereken bir vakittir. Kazada kılınmaz, nafile de kılınmaz. Sadece ve sadece o günün ikindi namazını henüz kılmamışsak mecburen kazaya bırakmaktansa kerahat vakti de olsa o vakitte kılarız. Ama tahrimen mekruhtur o vakitte ikindi namazını kılmak. Ne demektir? Hem ibadet yapıyoruz hem sorumluluğumuz oluyor. İşte o vakitte bırakmamak gerekiyor. Hmm. Birincisi bu. Bu konuda hassas olmak gerekiyor. Ama velev ki çok acil bir durum, bir şeyler oldu, son ana kaldı ve kardeşimizin dediği şey başımıza geldi. İşte akşam namazı, yine Ankara için örnek vereyim. Akşam namazı için örneğin Ankara'da gün batımı, astronomik batış, güneş batışı 18.30 olsun. 18.30'a biz takvimlere 18.30 diye hemen aslında yazmıyoruz. Çünkü 18.30... Hani şehrin doğusu, batısı, yine alçak olan yerler, yüksek olan yerler burayı dikkate alarak orada bir pay bırakıyoruz. 7 dakikalık bir pay ama dediğim gibi bu 7 dakikalık pay lütfen yanlış anlaşılmasın. Ankara'nın her bir noktası için 7 dakika değil. Zorunlu olarak bırakmamız gereken orada 7 dakikalık bir zaman var. Yani bu

0: şu demek oluyor. Bazı yerler için 19.30'da, 18.30 mu demiştim örneğimi? 18.30'da tam güneş batmış olabilir. Ankara'nın belli bir yeri için 18.31 olur. Yüksek bir yer için bu 18.32 olur. Bir başka yer için doğu taraftaki örneğin 33 olur. Batı taraftaki için farklı olabilir. Yani 18.31 de olabilir, 32 de olur, 33, 37 de olur ama 38 olmaz. O yüzden akşamın vakti kesin girsin diye orada bir 7 dakikalık zorunlu süremiz olacak. Kardeşimizin bulunduğu yeri önce bir tespit etmek gerekiyor. Hani akşam ezanı okundu diyor ya, belki güneş battıktan sonra oradaki o boşluğa da denk gelerek akşam namazı vakti girdikten sonra, güneş battıktan sonra ikindi namazını kılmış olma ihtimali de var. Namazı oldu mu? Bir defa oldu. Ama ya eda olarak oldu, vaktinde kılınarak olmuş oldu ya da kaza olarak kılınmış oldu. Akşam namazı için böyle bir ayrıntı var. Yani bu soruyu bana
1: İkindi vaktinde öyle deseydik mesela.
0: Evet, öyle sorsaydı o zaman derdik ki hani ezan okunduğunda siz tekbir almışsanız, yani tekbir aldıktan sonra ezan okunmuşsa o vakte yetişmişsiniz veya akşamı kılıyorduk yatsı ezanı okundu. Bu soru için olsaydı derdik ki tamam vaktinde kılmış oldunuz. Ama akşam için böyle son anda ezan okundu dedi ya, muhtemelen akşam güneş battıktan sonra ikindiye başlamış oldu bu kardeşimiz ve kaza olarak da kılmış oldu. Bundan dolayı tövbe istiğfar edilmesi daha doğru, daha güzel olacak.
1: Tabii bu noktada yapacağı bir şey yok ama yani.
0: Tabii artık bir daha
1: Allah kabul
0: kılayım
1: etsin.
0: Demeye gerek var mı? Yok, bir daha
1: Ya da
0: kılmasına
1: selam
0: gerek yok.
1: verip namazdan çıkmasına da gerek yok.
0: Gerek yok.
1: O namazı tamamlayacak.
0: Bu namazı tamamlayacak ve bundan dolayı tövbe istiğfar edecek.
1: Peki efendim. Birkaç tane sosyal medya sorusu sorayım. İzleyicilerimiz gönül koymasınlar bana. Osman Bey diyor ki muhterem hocam hayırlı akşamlar. Şu anda cihat farz mı? Ya da cihat ne zaman farz olur? Aksaray'dan çok çok selamlar Osman Bey.
0: Eyvallah. Cihat deyince tabii ki aklımıza ilk başta cephede, yani sıcak savaş, aktif savaş hali geliyor. Bu tabii ki cihadın ilk manasıdır, ilk akla gelen manasıdır, olmazsa olmaz manasıdır. Bu manayı zaten yok sayamayız. Ama cihadı sadece böyle kılıçla, silahla savaşma olarak anlamak doğru değildir. Cihadın kalemle olan yönü vardır, kelamla olan yönü vardır. Herkes bu noktada üzerine düşeni yapmakla sorumludur. Cihat dediğimiz şey İslam'la insanlar arasındaki, İslam'la inanmayanlar arasındaki engelin kaldırılmasıdır. Bu yeri gelir savaşla olabilir. Bu yeri gelir işte bilgisayar başında, sosyal medyada, internette yapacağımız tebliğlerle, faaliyetlerle, yazılımlarla, oyunlarla herhangi şeyler bir şeyle de
1: Bu
0: olabilir.
1: da bir cihattır.
0: Bu da cihattır. O yüzden hepimiz sorumluyuz. Ben sorumluyum, siz sorumlusunuz, bizi izleyen kardeşlerimiz sorumlu bu konuda. İnsanlarla İslam arasındaki engeli kaldırma noktasında ben ne yapabilirim?
1: Bu mesela şu anda bizim yaptığımız yayın da bu manada bir cihat aslında.
0: Cihadın
1: Değil
0: bir
1: mi hocam?
0: parçasıdır tabii ki.
1: Cehaletle mücadele ediyoruz.
0: Kesinlikle. Bu yönüyle herkes üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz gücümüz yettiğince. Burada bazı kardeşlerimiz de şunu diyebiliyor. Ama hocam cihatın asıl manası var. O zaman gidelim savaşalım. Cihadın özellikle cephedeki aktif savaş anlamındaki bu kısmını biz bireysel olarak kendi başımıza elime silah alayım gideyim falanca devletle savaşayım diyemem. Bu biraz da kamunun gözetiminde, kamunun sevk ve idaresinde olan bir şeydir. Sahabe tek başına Allah Resulü'nden izinsiz bir işte savaşa, bir cihada çıkmışlar mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bizzat o seriyelerin işte başında olmuştur. Başında olduysa buna gazve denilmiştir. Başında olmadıysa buna
1: Seriye
0: seriye
1: denilmiştir.
0: denilmiştir. Yani Efendimiz bizzat onun talimatıyla.
1: Ya bu direkt anlaşılan tabiri savaş mahiyetindeki cihat
0: aktif savaştan
1: bu
0: bahsediyorum. Evet.
1: koordineli ve bir emir komuta
0: Evet.
1: zinciri altında olması lazım.
0: Kesinlikle. Yani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir araya geldik. Hadi gidelim savaşalım. Bu böyle olacak bir şey değildir. Dolayısıyla o dönem gelirse, yani bir işgal durumu söz konusu olursa, o zaman tabii malımızla, canımızla, neyimiz varsa, o zaman topyekün zaten saldırmak, savaşmak, mücadele etmek, işte milli mücadele bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İşte bu bir cihattır ama dediğim gibi her şeyin bir kuralı, kaidesi olduğu gibi burada da gelişigüzel, rastgele hareketler yapmak bu da doğru değildir. Çünkü İslam dünyasında görüyoruz herkes biz mücahidiz, cihat hareketi diye Cihat yaptığı kişi de sensin. Benim Müslüman kardeşimiz. Müslümanlar birbirlerine cihat diye birbirlerini
1: yani bu öldürüyorlar. Aynen maalesef. Öyle. Daha sonra bu belki de hiç hoş olmayan şekillerle yabancı devletlerin aparatı haline gelip, maşası haline gelip samimi Müslümanlara zulmetmekten başka bir şeye çıkmıyor. İlimle de cihat. Şu an ilimle evet. Cihat pozisyonundayız. Kesinlikle. Daha iyi şeyler yapmak, daha iyi yazılımlar.
0: Teknolojiyle üretmek, cihat.
1: Teknoloji noktasında çok ileri safhalara geçmek. Belki bir tuşla bir tek askerimizin veya vatandaşımızın bile burnu kanamadan karşı tarafta mücadele etmemiz gereken yeri yerle bir edebileceğimiz bir teknoloji. Belki bu da çok büyük bir cihat. Dikkat etmek lazım. Sosyal medyadan şimdi gelen bir soru var efendim. Melike Hanım demiş ki selamünaleyküm. Özür dilerim. 70 yaşındaki anneannemle sizi izlerken sormamı rica etti. Erzurum'dan selamlar demiş. 45 yıl önce asma beşikte bebeği uyurken üzerine örttüğü başörtüsü yüzünden o beşikteki bebek boğulmuş. 45 yıldır bunu çok dert ediniyor. Orucunu tutmuş fakat hala hiç ferah değil. Yani bu pişmanlığı gün be gün devam ediyor. Bunun bir günahı var mı ya da yapması gereken artı bir ödev var mıdır? Hocamdan cevap isteriz demiş.
0: Evet, biz buna hatayla öldürme diyoruz. Kasıtlı bir öldürme durumu söz konusu değil. Bir insan evladını bilerek öldürür mü? Cinnet halinde olması lazım. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Burada bir kasıt hali yok. Ama hatayla öldürmenin de bir takım yaptırımları, neticesi var. Birincisi diyet, ikincisi kefaret. Diyet işte o... Diğer öldürülen tarafın diğer yakınlarına, varislerine ödenmesi gereken bir miktar. Muhtemelen burada işte eşi var. Yani eşi de sen benim çocuğumu öldürdün ver şunun diyetini demez. Genelde karı koca arasında hani bu böyle şeyler olmaz.
1: Helalleşirler.
0: O kısmının çok problem olacağını düşünmüyorum. Bir helalleşme durumu muhakkak olmuştur. Ama kefareti yani kocası tamam ben hakkımı helal ettim dese de kefaret düşmez. Yani orucumu tuttum dedi zaten. Oruç 60 gün peş peşe tutulması gereken bir oruçtu bu. Kefaret orucunu da tuttuysa tövbe istiğfardan başka...
1: Bol dua edecek.
0: Evet dua edecek, tövbe istiğfar edecek. Şefaatçi olması için dua etsin.
1: İnşallah Rabbim gönlüne ferahlık versin. Erzurum'dan bu kez de telefonumuz var efendim. Meral Hanım hattımızda. Alo.
2: Buyurun hocam.
1: Hoş geldiniz Meral Hanım. Hayırlı akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun hocam. Efendim. Buyurun.
2: Ben bayanların geceleri başlarını yani başörtüsüz yatmaları günah mı bir onu sordum.
1: Soralım.
2: Bir sorum daha var.
1: Bir tane kabul edebiliyoruz Meral abla. Şimdi derler ki
2: çok
1: bak.
2: Kısa ama.
1: Dur. Aha. Derler ki Furkan Erzurumlu ya hemşehrisine tolerans gösterdi falan derler. O yüzden demesinler. Sen yarın inşallah tekrar ararsan bizi baş göz üstüne o soruyu da cevaplandıralım. Erzurum'a selam eder, dua beklerim senden. Allah'a emanet ol. Şimdi akşamları yatarken veya evde hanım kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz başörtüsü takmak zorundalar mı?
0: Evet. Evde kadına namahrem diyebileceğimiz bir kimse yoksa kadının evi onun aynı zamanda tesettürüdür. Dolayısıyla evdeyken ayrıca bir tesettür zorunluluğu yoktur. Ne zaman işte namahrem biri gelir, işte onu nikah düşecek dediğimiz kimselerden bir tanesi gelir, o zaman tabii ki başını kapatır veya tesettürüne riayet eder. Ama böyle bir şey olmadıktan sonra bir kadının evindeyken başını örtme zorunluluğu olmadığı gibi yatarken de başını örtme zorunluluğu yoktur. Ama parantez arası şu bilgiyi vermek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz bu sorunun arka planında şu var. İşte kadın başını açtığı zaman evde melekler gider. Bu öyle bir şey değil. Hayır. Böyle bir şey değil. Bu yani Hazreti Hatice validemiz de Cebrail Aleyhisselam'ın yani İslam tarihinde anlatılan bir hadise var. Ona ve Cebrail Aleyhisselam'a özel bir hadisedir. Yoksa diğer meleklerle alakalı bir durum söz konusu değildir. Çünkü kadının evinde böyle bir tesettür zorunluluğu yoktur. Bir de işin sağlık boyutunu bazen sosyal medyada çok denk geldiğimiz için erkekler bile örtsün diyorlar. Bu da bizim işimiz değil zaten. Hekimler eğer gerçekten böyle bir şey varsa, kişiye özel böyle bir durum varsa hekime sorsun. Hekim evet senin şöyle bir rahatsızlığın var akşam yatarken başını örtmen. Yani bu herhangi bir örtüyle takka olur, bir şey bere olur, ne olacak o artık kişiye göre değişir. Böyle bir şey doktor tavsiyesiyle olacak olursa olur. Onun dışında dinen böyle bir başörtüsü zorunluluğu ne kadın için ne de erkek için yoktur.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan Muhammed Bey hattımızdaymış. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar efendim. Buyursunlar.
3: Hocam şimdi şöyle bir sorum olacak. Tüp bebek ve aşılama yöntemiyle alakalı soracağım. Şimdi bazı hocalarımız diyor ki bu yöntemin dinen caiz olmadığını, kişinin sabredip beklemesi gerektiğini söylüyorlar. Kimisi de ilk çocuğa caizlik deniyor diye söyleniyor. Hı-hı. Biz bu durumda nasıl amel edeceğiz?
1: Peki. Rabbim umduklarınıza nail eylesin sizleri. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan herkese hayırlı evlatlar. Evlat sahibi olanlara da böyle göz aydınlığı yavrular olmayı nasip etsin. Ankara'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, doğal yollardan çocuk sahibi olamamak bazen kadından bazen de erkekten kaynaklanan, belki de her ikisinden kaynaklanan bir hastalık kaynaklı olabilir. Bakın bir hastalık kaynaklı olabilir. Nasıl hastalandığımızda tedavi oluyor isek bu şekilde çocuk sahibi olamadığımızda mevcut rahatsızlığın giderilmesi noktasında tedavi yollarına başvururuz. Tüm tedavi yollarına başvurduk ama doğal yollardan çocuk sahibi olma imkanı yine olmadı. O zaman tüp bebek bir tedavi yöntemi olarak karşımıza bir seçenek olarak çıkıyor. Ama burada olmazsa olmaz kıpkırmızı ve kalın çizgilerimiz var. Bunlardan birincisi kadından alınacak yumurta hücresi, o işte karı koca arasında kadının, nikahlı kadının yumurta hücresi alınır. Onun kocasının işte sperm hücresi alınır, döllenir ve yine o kadında kullanılır. Yani bir başkasının rahmi kullanılmaz. Burada taşıyıcı annelik gündeme geliyor. Bazen yumurta hücresi üretemiyor kadının vücudu. Bir başkasının yumurta hücresini alalım, onunla işte bu işi yapalım. Hayır. Bir başkasının spermi, bir başkasının yumurta hücresi veya bir başkasının rahmi kullanılarak tüp bebek yöntemine müracaat etmek kesinlikle kesinlikle caiz değildir. Neslin ve neslin muhafazası açısından buna onay verilmez, izin verilmez, bu caiz olarak görülmez. Ama karı koca arasında olduktan sonra ve doğal yöntemlerle çocuk sahibi de olunamıyorsa bir tedavi yöntemi olarak ister birinci çocuk isterse birden fazla çocuk olarak bir tüp bebek yöntemine, aşılama yöntemine müracaat edilebilir.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Gülen Hanım diyor ki muhterem hocam kefir içmek haram mıdır? Market reyonlarında görüyoruz. Acaba bunun bir kuralı kaidesi var mı?
0: Sıkça karşılaştığımız, kardeşlerimizin sıkça sorduğu ve bizim de sıklıkla cevap verdiğimiz sorulardan bir tanesi. Ama kafa karıştıran bilgiler maalesef sosyal medya bu konuda bu maharetini de ortaya koyuyor. Ve bizim öteden beri cevapladığımız bir sorunun cevabını bir ekran görüntüsü, bir paylaşım alt üst edebiliyor. Kardeşlerimizin zihinlerini bulandırabiliyor. Bu konuda sosyal medyada da böyle bilgi kirliliği olduğu için biz işin doğrusunu tekrar anlatalım. Kefir mayalanma yoluyla yani fermantasyon yoluyla elde edilen içeceklerden bir tanesidir. Bir fermantasyon süreci varsa onun içerisinde etil alkol üreme gayet doğaldır.
1: Kendiliğinden.
0: Bunun altını çizmek lazım. Bu çok önemli. Kendiliğinden o fermantasyon mayalanma sürecinde alkol ürer. Etil alkol oluşur. Ekmekte de bu vardır. Ekmek yani ister evimizde yaptığımız ekmekler olsun, ister fırınlarda aldığımız ekmekler olsun, mayalanma sürecinde orada bir alkol oluşur. Özellikle sıcakken bu daha çok barizdir. Soğudukça biraz alkol artık uçmaya başlar.
1: O işte şey değil mi hocam? Kabarması falan filan.
0: Tabii ki.
1: İşte hep bundan kaynaklanıyor aslında.
0: Tabii ki. Evimizde hepimiz hoşaf yaparız çoğunlukla. Kuru meyveler, taze meyvelerden veya kuru meyvelerden bir şekilde yaptığımız hoşafı bazen birkaç gün tuttuğumuzda işte bakın bekledikçe o alkol içinde alkol ürmeye başlar. Peki bu onu doğrudan haram kılar mı? Ölçümüz şu. Bu içeriğinde etil alkol oluşması bu içecekleri doğrudan haram kılmaz. Ta ki bu alkol üreme süreci çoğalır. Süreç uzar. Mesela kefirin bir mayalanma süreci var. Siz bu süreci uzatırsanız veya kefiri açtınız, dolaba koymadınız, açıkta bıraktınız, güneşte bıraktınız, son kullanma tarihini geçirdiniz ve içeriğindeki etil alkolü, o alkol çoğaldı, kabardı, tadı ekşidi, bariz bir köpürme meydana geldi. Bu içindeki alkol oranının arttığının ve kişiyi artık sarhoş edecek düzeye ulaştığının bir göstergesidir. Kural, sarhoş edecek duruma gelmedikçe kendiliğinden oluşan alkol. Altını ısrarla çiziyorum çünkü bu cümlemiz bazen yanlış yerlere kaydırılabilir. O zaman
1: sarhoş olmayacak kadar içebiliriz de evet, gelmesin.
0: Evet, oraya kesinlikle gitmesin. Herhangi bir alkollü içkinin bir damlasını bile içmek haramdır. Suya kattığımızda içmek o suyu da haram eder. Ama kendi tabii yaptığımız gıdalarda içeriğinde oluşan alkol kişiyi sarhoş edecek dereceye ulaşmadıysa o gıdayı, o yiyeceği, o içeceği tüketmek helaldir. Dolayısıyla bu şekildeki kefir de helaldir.
1: Peki, teşekkür ederiz efendim. Telefonumuz var mı diye baktım. Varmış. Şükran Hanım hattımızda efendim. Bursa'ya gidiyoruz. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz Şükran Hanım.
4: Hoş bulduk. Hayırlı şeyler olsun. Heyecanlanın.
1: Teşekkür ederiz. Hiç heyecanlanmayın efendim. Buyurun.
4: Ben Kur'an-ı Kerim'de okumuştum. Kim dünyayı isterse Allah dilediğine dilediği kadar verir, sonra ona cehennemi hazırlar diye. Biz de dünyalık hep arsa istedik, ev istedik, her şey istedik, cehennemlik mi olduk diye korkuyorum şimdi. O yüzden bir açık var mı acaba
1: hocam? Peki, soralım hocamıza. Rabbimiz akıbetimizi hayır eylesin, bizi cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Afiyet diliyorum size, Bursa'ya selamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ne güzel, tebrik ediyoruz. Yetinmiyorlar, meallerine, anlamlarına bakıyorlar. Takdire şayan bir durum. Ama buna bir de tefsiri eklerlerse, yani özellikle mesela kardeşimiz böyle bir ayeti okudu. Allah Allah, dünyalık isteyene Allah dilediği kadar verir, sonra da onu cehenneme atar. İsra suresinde geçen bir ayet bu.
1: Evet.
0: Doğrudur, evet, böyle bir ayet var. Fakat bu şu mu demektir? Hiç dünyalık istemeyelim, hep ahiret için çalışalım, elimizi dünyayı elimizin tersiyle itelim. Hayır, bu ayette kastedilen şudur. O yüzden tefsire, o yüzden yönlendiriyorum. Bu ve benzeri durumlarda muhakkak tefsirimize, başkanlığımızın yayınlar arasında olan Kur'an yolu tefsirine müracaat edip bu ayet acaba bize ne diyor? Sadece dünya için çalışan, ahiretini unutan, Rabbini unutan ve dünyalık nimetlerin peşinde koşan kişileri kastediyor bu ayet. Allah diyor ki sen sadece dünyanın peşinden koştun.
1: Al o zaman sana dünya.
0: Dilediğim kadar veririm ben sana diyor. Ama ahirette de hiçbir payın olmayacak, cehenneme atıvereceğim diye bu manada bir ayettir. Aksi takdirde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli yaptığı ve bize de yapmamızı tavsiye ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde geçen Rabbena atina fid dünya, Rabbim bize dünyada ver ve fil ahireh, ve ahirette de ver. Bakın o zaman dünya için hiç istemememiz gerekiyordu. Bu ayette bize dünyalık da istenebileceğini gösteriyor. Yine başka ayetlerde de وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنْيَا, yani dünyadan da nasibini unutma, dünyada da payını aramayı unutma ama ahireti de unutma. Yani bu dengeyi muhakkak gözetmek gerekiyor. Mümin sadece bu dünya için yaratılmadı, o yüzden sadece bu dünya için yaşamaz. Hem dünyasını hem ahiretini mamur etmek için uğraşır, gayret sarf eder.
1: Eyvallah hocam. İnşallah hem dünya hem de ahireti mamur etmeye gayret edenlerden oluruz. Bu arada hocam söyledi, bunu tekrar etmekte fayda var ki keşke bir daha söylese diye düşünenler de olabilir. Hangi tefsiri okuyalım diye böyle dert edinenler, bir tefsir okumak arzusunu taşıyanlar Diyanet yayınlarından Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsirini isterlerse internet üzerinden, isterlerse bulundukları il ilçe müftülüklerine giderek oradaki yayın satış bölümlerinden temin edebilirler efendim. Gayet anlaşılır bir dil, çok geniş bir izahat ve böyle aklımıza takılan hususların cevaplarını bulabileceğimiz bir kaynak eser.
0: Dünkü yayınınızda Ediyanet'i söylediniz.
1: Hocam. Orada da var aslında.
0: Orada da var. Hem meali var hem tefsiri var.
1: Yani genç arkadaşlar belki biraz Ediyanet üzerinden bu tablet, telefon gibi bir takım araçlar üzerinden daha rahat erişebilirler ama yaşı biraz ilerlemiş büyüklerimiz, orta yaşlılar. Onlar belki kitaba dokunmak isterlerse hocam. Kitabın bazen kitabın ayrı. Şu kokusu hocam, defterin kitabın, kokusu bir başka oluyor.
0: Kitabın lezzeti ayrı.
1: O yüzden kitabı da söylemekte fayda var.
0: Kesinlikle.
1: İstanbul'a gidiyoruz. Ömer Bey hattımızda. Alo.
5: Alo, hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Hayırlı akşamlar.
5: Hocam benim sorum şöyle. Ortalama 16 yıllık kaza borcumun olduğunu düşünüyorum. Bunu günde kıldığım vakit namazlarından sonra sünnetlerini, normal vakit namazlarının sünnetlerini kılmalı mıyım? Bir de vakit namazlarından sonra kılacağım kaza namazlarını yani günde kaç vakit olarak kılsam iyi olur diye bir sorum olacak.
1: Peki. Allah kabul etsin, ödeme kolaylığı versin Rabbimiz. İstanbul'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Güzel bir şey. Yani borcunun farkında, benim şu kadar borcum var dedi. Çözüm üretmeye çalışıyor Ömer Bey. Bu da güzel bir

0: kişi. Fakat bu çözüm üretmede mesela şöyle bir yöntem izlese olur mu? Ya benim zaten bu kadar yıllık namaz borcum var. Ben bunları bir an önce ödeyeyim. O yüzden şu revatip sünnetleri, öğle namazının önünde arkasında, ikindide, akşamda, yatsıda, sabahta kılınan sünnetleri kılmayayım. Bunların yerine de kaza kılayım dese bir mantıklı bir iş yapmış olur mu? İki, bir vaktin peşine de kaza kılsa, böyle bir adet edinse günlük kaç kaza namazı kılması doğru olur?
1: Evet. Vaktinde kılmak namazları asıl olandır. Vaktinde kılınmayan her namazın hesabı vardır, sorumluluğu ve günahı vardır. Bundan dolayı vaktinde kılmadığımız her bir namaz için öncelikle tövbe istiğfar edeceğiz. Yani kardeşlerimiz tabii ki geçmişte kılamadıkları namazın kazasını muhakkak yapsın. Ama bazen şu garanti içerisinde olabiliyorlar. Bunu henüz daha namaza başlamamış kardeşlerimiz için de söylüyorum. Çünkü şöyle bir rahatlık ve özgüven olabiliyor. Hocam nasıl olsa kazası var. Biraz yaş ilerlesin, kazasını yaparım. Vaktinde kıldığımız namaz Allah'ın izniyle makbuldür. Şartlarına, kurallarına uygun kıldıysak. Ama vaktinde değil de onu kazaya bırakarak kıldığımızda makbul olup olmadığını, yani bundan dolayı tamam sen namazını kıldın artık kulum, seni hesaba çekmeyeceğim, bunun garantisi yok. Bu kazaya bırakılmış her namazın hesabı vardır. Rabbimizin affına ve mağfiretine kaldık. O yüzden vaktini geçirmeden kılmaya özen göstermek lazım. Ama velev ki işte çeşitli sebeplerle kazaya kalan bir namazdan dolayı dediğimiz gibi önce tövbe istiğfarımızı yaparız. Sonra da ister vaktin başında ister vaktin sonunda bu kişinin kendi durumuna göre değişir. Vaktin müsaittir. Günde her bir vaktin namazının peşinde birer kılarım, ikişer kılarım, üçer kılarım. Bunun sonu ve sınırı yok.
0: Takat meselesi.
1: Takat güç sağlıkla alakalı bir durumdur. Ama öyle veya böyle geciktirmeden ben bunu nasıl bitiririm? Bunun bir planını, programını yapmak çok önemli. Ama bunu söylerken de bakın örneğin 10 yıl boyunca namaz kılmamışım. Burada bir hatam var değil mi? İhmalkarlığım var. Şimdi 10 yıl kılmadım. Bari bir 10 yılda sünnet kılmayayım da o sünnetlerin yerine bu kazaları kılayım diye düşünmekte bu da başka
0: doğru bir mantık değil.
1: Başka bir ihmalkarlıktır. O yüzden hem özellikle revatip sünnetleri, müekket sünnetleri vaktinde kılmaya özen gösterelim. Özellikle bunu Hanefi mezhebine tabi olan kardeşlerimiz için ısrarla söylüyoruz. Hem sünnetlerimizi kılarız hem de kazalarımızı olabildiğince en çabuk vakitte bitirmeye gayret ederiz.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Seda Hanım diyor ki muhterem hocam kefaret orucu tutarken yanlışlıkla bir şeyler yiyip içersek oruçlu olur ki olduğumuz halde evet. Tekrar baştan mı başlamamız gerekir yoksa oruca devam etmeli miyiz?
1: Şimdi kefaret burada yemin kefareti mi oruç kefareti mi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yemin kefareti süre kısa olduğu için orada 3 gün peş peşe oruç her halükarda bu kardeşimiz peş peşelik şartını bozduğu için yeniden başlasın deriz. Ama oruç kefareti ise 60 gün peş peşe oruç tutan bir kardeşimizi düşünün. Tuttu.
0: 58. gün böyle 58'e bir şey
1: geldi. Bakın hata ile unutmayı bazen karıştırıyorlar. Eğer unutarak böyle bir oruç bozma durumu olmuşsa oruç bozulmamıştır zaten. Kaldığı yerden devam eder. Ama hata ile bozmak ne demek? Bakın hatada şu var. Ben şu an oruçluyum. Oruç olduğumu biliyorum. Ama örneğin abdest alırken yutmamam gereken suyu yanlışlıkla
0: onu
1: yuttum.
0: Onu da biliyorum ama yutuyorum.
1: Onu da biliyorum. O sırada yanlışlıkla yuttum. Oruç olduğumu da biliyorum. İşte bu Hanefi mezhebine göre orucu bozan bir davranıştır. Ve bundan dolayı o peş peşelik şartı bozulmuştur. Ne olacak Hanefi mezhebine tabi olan bir kimse en baştan bir daha başlayacak. Bakın bu bir meşakkattir. O yüzden ihtiyaç halinde, zaruret halinde ve meşakkat halinde başka mezheplerin görüşleriyle amel edilebilir. Bu konuda hata ile orucun bozulmayacağına dair başka mezheplerde görüşler var. Bir kardeşimiz böyle orucun çoğunu tutmuş ve yanlışlıkla hata ile böyle bir orucu bozmuşsa tövbe istiğfar edip orucuna kaldığı yerden devam etsin diyebiliriz. Ama daha başlangıçtaysa 3 tuttu, 5 tuttu daha en başta. O zaman
0: garanti olsun
1: en baştan bir daha başlasın deriz.
0: Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Erzincan'dan Hasan Bey hattımızda. Hasan Bey hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm hocam.
0: Ve aleykümselam.
2: Geceniz mübarek olsun.
0: Sağ olun efendim. Yeni mukabele.
2: Hocam Hanefi mezhebine mensup Müslümanların cemaatte farz namazı kılarken imama uydukları zaman ilk rekatta Sübhaneke ve Besmele-i Şerif işlerinden olurlar. Sorum şu, bir rivayete göre Besmele-i Şerif diğer rekatlarda okunuyor. Bir rivayete göre de Besmele-i Şerif diğer
0: rekatlarda okunmuyor. Sesiniz geliyor. Evet. Telefonu çekmiyor da herhalde Hasan abinin. Ama soruyu anladık.
1: Evet, soru anlaşıldı.
0: Bu.
1: Evet.
0: Hangisi doğru olan hocamdan öğrenelim. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul etsin. Erzincan'a selam ediyoruz. Evet hocam.
1: Hanefi mezhebine göre ister cehri namazlarda, yani açıktan okunan namazlarda, isterse sessiz okunan namazlarda, hafi okunan namazlarda kıraati yapmakla mükellef olan imamdır. İmama tabi olan cemaat kıraatla mükellef değildir. Euzu besmele de kıraata tabidir. Kıraatın bir parçasıdır. Hanefi mezhebindeki esas görüş, müftabih görüş, yani fetva verilen görüş, cemaat sadece tekbirden sonra Sübhaneke'yi okur, susar ve bekler. Euzu besmele'yi imam çeker, Fatiha'yı, sureyi okur, işte birinci rekatı tamamlar, ikinci rekata kalktığında besmele'yi çekecek olan yine imamdır. Niye? Çünkü kıraat yapmakla mükellef olan imamdır. Cemaat kıraatla, okumayla mükellef olmadığı için cemaat besmele çekmeden bekler. Çektik hocam, namazlarımız olmadı mı? Yanlış mı yaptık? Günaha mı girdik? Hayır, günaha girmiş olmadık tabii ki. Fakat mezhepteki usul, fetva buna göre olduğu için Hanefi mezhebine tabi olanların imamın arkasındayken sadece Sübhaneke okuyup ondan sonra susmaları ve diğer rekatlarda da ayağa kalktıklarında besmele çekmemeleri asıl olandır.
0: Peki efendim. Coşkun Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, Allah nasip ederse önümüzdeki Ramazan ayında umreye gideceğiz. Bazı hac ve umre şirketleri ihram üzerine kendi şirket isimlerini yazdırıyorlar. Bu caiz midir? Allah razı olsun demiş.
1: Önce şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerimiz bazen şunu karıştırabiliyorlar. İhramın dikişli olmaması kastedilir ya. İhramın dikişli olmamasından kasıt şu, belki kağıt üzerinden izah edebilirim. İhramın iki parçasının bir araya getirilerek tutturulmaması, bir arada yani kıyafet formuna, elbise formuna sokulmaması anlamında dikiş yasaktır. Yoksa örneğin ihram bezlerinin etrafının, bu halılarda yapılır ya, overlock denir.
0: Evet.
1: Elbise için adını, başka bir adı varsa bilmiyorum. Kardeşlerimiz daha iyi bilir.
0: Yani, anladık yani. Maksat,
1: evet,
0: hasıl,
1: maksat hasıl olduysa mesela böyle bir overlock yapılması veya kendi içinde diyelim dikildi, bir yere söküldü ihramın, oranın böyle bir iplikle vesaire dikilmesi, bu dikiş yasağının ihlali anlamına gelmez. Dolayısıyla herhangi bir firmanın işte amblemini vesaire ismini böyle ihrama ipliklerle yazması ihram yasağı kapsamında değildir veya o dikiş yasağının ihlal edildiği anlamına gelmez. Bunu söylemekle beraber şunu da söylemek istiyorum. İhramlarımız her şeyden arınmış. Üzerinde herhangi bir simgenin, logonun, ismin, cismin, hiçbir şeyin olmadığı tertemiz, sade, bembeyaz kıyafet, yani o bezlerin olması. Çünkü bu artık ölümü temsil ediyor. Ölümü temsil ederken yani. A firmasının, B firmasının olmasının çok bir önemi yok. Nasıl kefene bir şeyler nakşetmiyorsak, ihramlara da bir şeylerin nakşedilmemesi ihramın, haccın ve umrenin ruhuna daha uygun olacaktır.
0: Eyvallah. Allah kabul etsin. Kezban Hanım hattımızda efendim. Konya'dan aramış bizi. Alo.
3: Selamun aleyküm yavrum.
0: Ve aleyküm selam anneciğim.
3: Yavrum ben var ya 37 sene önce ben bir para buldum. Ben o zaman haram olduğunu, para bulunan paranın haram olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Harcadım. Ben de bunu televizyonlarda duyuyorum. Sohbetlere gidiyorum. Duyunca üzüldüm. Nasıl ödeyeceğim? O zaman paranın değeri yok ama o zamanınkına göre değerli. Şimdi değeri yok. 30 lira o zamanın ama şimdi değeri yok. O zaman değerliydi. Nasıl ödeyeceğim?
0: Peki,
3: yavrum?
0: Kezban anne, sen o zamanlar fakir miydin? Durumun nasıldı?
3: Ya, kirada otururdum. Kocam şoförüydün. Anladın mı? Ona göre. Bir de bilgim yoktu. Bilmiyordum yavrum haram olduğunu bulunan paranın.
0: Anladım.
3: Ah, bilsem harcar mıydım? Orada büfeye gidiyordum. Büfeye verdim yavrum ben bu parayı buldum diye.
0: Evet.
3: Tuttum harcattım kuzum. Niye yalanını söyleyeceğim Allah'ın
0: huzurunda. Yok canım, niye öyle olsun? Tamam.
3: Hı. Ama ben onu öyle düşünüyorum. Nasıl ödemem lazım?
0: Allah yardımcın olsun Kezban anne. Amcam sağ mı?
3: Hocamıza bir sor.
0: Amcamız sağ mı?
3: Ana kuzum amcamı kaldı, oğlanı kaldı. Seni ben her gün okurum hay yavrum. Oğlum böyle paşa gibiydi, nazarlara dek geldi. Koydu gitti kuzum, babası da oğlum da.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Kendi başıma yaşayan bir kulum.
0: Allah taksiratlarını affetsin, sana da sağlık
3: affetsin. Amin yavrum, amin kuzum.
0: Ellerinden öpüyorum anneciğim. Allah'a emanet ol, Konya'ya selamlar. Evet hocam.
1: Evet, buluntu bir paranın. Bu eşya olur, bu para olur. Normalde kural gereği. Bulduğumuzda onun sahibini bulmak için uğraşmak gerekiyor. Bugün artık günümüzde bu kayıp büroları var veya devletin bu konuda yetkili emniyet vesaire buralara teslim edip sahibini bulma konusunda en azından üzerimize düşeni yapmalıyız. Ama teyzemiz ben bunu bilmiyordum, haram olduğunu, günah olduğunu bilmiyordum dedi. Ve sorunuz da önemliydi bu yönüyle. Eğer gerçekten bir kimse hani temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorsa normalde götürüp fakire verecekti. Hani sahibini bulamadı.
0: Fakire verecek. Ben de fakirim.
1: Kendisi de fakir. Zaten geçimini temin edemiyorsa hani kendisi kullanabilirdi. Ama buna rağmen bir gün sahibi çıkıp işte ben falanca yerde şu kadar para kaybettim. O zaman onu götürüp vermesi gerekirdi. Ama öyle bir şey anladığımız kadarıyla olmamış. Ama durumu da gördüğümüz kadarıyla yani eşi çalışıyor ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda en azından.
0: Öyleyse
1: o zaman bu paranın bugünkü değerini hesap ettirsin. Yani gençlerimiz bunu hesabı çok daha kolay yapabiliyor. İnternetten de bu hesap yapılabiliyor. Örneğin ne zaman buldu? 1990 yılında 30 lira mı dedi? 1990 yılındaki 30 lira 2026'da ne kadar oluyor? Bunun hesabını yaptırsın. İmkanı varsa şu an dediğimiz gibi işte evladı, eşi ne durumda, çalışıyor, çalışmıyor.
0: Vefat etmiş ikisi.
1: İkisi de mi vefat etmiş? Eğer kendi onlardan kalan böyle bir maaş ve benzeri durum var ve kendi geçimini bir şekilde sağlıyor ve elinde artan bir şeyler varsa parça parça en azından o parayı elden çıkarmaya parça parça da olsa gayret etsin. Ama buna da imkan yoksa tövbe istiğfar eder. Rabbim beni bağış eder inşallah.
0: Allah taksiratımızı affetsin hepimizin. Aynen. İbrahim Bey hattımızda efendim. Karabüyü'ye gidiyoruz. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldiniz İbrahim Bey.
4: Sağ ol hocam. İyi akşamlar.
0: Sizler
4: iyi yayınlar.
0: De sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun.
4: Hocam ben bir soru sormuştum. Biz şimdi köyde duruyorum. Ben Karabük'ten arıyorum da. Bizim böyle dededen kalma bahçelerde meyvelerimiz var.
0: Evet.
4: Amcam gelinen ortak ama dededen kalma. Bunlardan yiyebilir miyiz? Yani yiyoruz da nasıl yani helal mı haram mı?
0: Kime kaldı peki bunlar İbrahim abi? Amcalarınız hayatta.
4: Şu anda herkesin yeri ayrı ama dedenin üzerine bütün yerler. Buna komşunun da var yani sınır sınıra dalları bizden tarafta ama benim bahçeden tarafta.
0: Bak şimdi bunu soru İbrahim amca. İbrahim amca ellerinden öperim, soru değişti. Şimdi bir, ilk sorduğun soru dededen kalma bir arazi var. Oradaki meyvelerden yiyebilir miydik? İkinci soru şu oldu. Bir sınır var. Bu sınırın öbür tarafında komşunun dalları bizim bahçeye uzanıyor dedin.
4: Yok komşu değil. Yani o da dedemizin de dededen kalma.
0: Ama onun sahibi ayrı yani.
4: Onun sahibi ayrı evet.
0: Tamam. Şimdi ama daha netleşti.
4: Orada dedemizin üzerine.
0: Anladım. Tamam. Hürmet ediyorum. Sağlık afiyet diliyorum tamam. Size. Ev halkına da selam olsun. Hayırlı akşamlar. Şimdi sorunun o boyutu biraz kafa karıştırdı. Ama iki tarafta dedenin üstüne fakat artık mal bölüşülmüş herhalde. Yani burası bizim, orası sizin gibi olmuş.
1: İnşallah öyle olmuştur. O önemli çünkü.
0: İşte mesela bu o zaman farklı alternatifli cevap vereceğiz.
1: Kesinlikle. Eğer bölüşüldü, yani burası işte şu kardeşin, burası şu kardeşin, burası da falanca kardeşin ama kendisi gelip gitmiyor, onun meyveleri bizim tarafa dökülüyor. Kardeşe söylenir. Onun rızası ve izniyle onun bahçesinin meyveleri de kullanılabilir. Ama izni yoksa, haberi yoksa, bölüşüldüyse diyorum bakın. Bölüşüldüyse ve onun sahibi, bölüşüldüyse sahibi bellidir zaten. Sahibinin izni ve rızasıyla onun meyvelerinden tüketilebilir. Burada zaten şöyle bir ihtimal düşünülmez. Diyelim ben İstanbul'da yaşıyorum, köyümdeki bahçeden gelip meyvelerimi toplayamıyorum ama kardeşime de vermiyorum. Böyle bir şey, böyle bir kardeş olmaz.
0: İnşallah yoktur.
1: İnşallah yoktur, böyle bir kardeş olmaz. Ya giderim kendim toplarım ya da ben toplayamıyorsam ya kardeşim sen topla kendin ye, fakire fukaraya dağıt, ihtiyaç sahiplerine dağıt derim. Olması gereken budur. Zayi olmasına göz yummamam lazım. O zaman ben de sorumlu olurum eğer kimseye vermiyorsam. Ama böyle değil de yani bölüşülmüş

0: Sen sahibiyle görüşürüz. Sahibinden izin almadan kardeşimiz bile olsa yememek lazım Furkan hocam. Onun bahçesinden benim bahçeme uzanıyor. Ben ondan yiyebilir miyim? Kardeşine söyle.
1: Döküleni bile yiyemiyorsun.
0: Döküleni bile yiyemeyiz hocam. Bunu dökülen, şunu yaparız. Kardeşimizle konuşuruz. O zaman o bahçeye dökülmemesi için tedbirler alınır. Ona göre ağaç budanır vesaire bir şeyler yapılır. Ama bu bölünmemişse, yani dededen kalmış, dedenin üzerine hala diyor ama henüz kardeşler o kısmı bölüşmemişse mesela. Ortak bir bahçe ise o bahçede herkesin hakkı var ama herkes kafasına göre bu bahçe benimdir, ben bu meyveden istediğim gibi yiyebilirim diyemez. Herkes o zaman diğer varisler, kimse ortaklar beraber konuşacaklar. Bu sene ben kullanayım, seneye sen kullan.
1: Ya da o sene bütün hepsi bölüşecekler.
0: Evet, bölüşecekler. Böyle olmalı ve bunun da geciktirilmemesi çok önemli. Bakın, mirasın geciktirilmesi de ayrı bir vebaldir. Miras malının bölüştürülmesi geciktirildikçe sonraki kuşaklara bu sefer miras paylaşılamayacak şekilde kalıyor. O da apayrı bir problem oluyor.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Müstefit olduk. Bitti.
0: Çok çabuk
1: bitti. Özlemiştiniz ya hocam. Çok su gibi geçti.
0: Eyvallah.
1: İyi ki varsınız.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam siz inşallah daha nice programlarda beraber olmak nasip olur.
0: Amin inşallah.
1: Allah razı olsun. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Cenab-ı Allah kendi adıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selamlar getirerek her işe başlamayı bizlere nasip eylesin, bunu şiar edinmeyi nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah lena sadrana ve yessir lena emrana vahlul ukdetem min lisanina. Diyanet radyolarımızın kıymetli dinleyenleri, hoş geldiniz. Efendim, bu gece Cuma gecesi. Bu gecede sizlerle birlikte camilerimizin fonksiyonu, kıymeti üzerinde duracağız. Camilerimiz, bizlerin sadece namaz kıldığı yerler değil, Rabbimize ibadet ettiğimiz yerler değil, buralarda bizler, bu camilerde bizler, ilim öğreniriz, kardeşlik öğreniriz, vefa öğreniriz. Öncelikle tabii camide namaz kılınır. Camiler bizlerin cemaatle namaz kıldığı, Yüce Mevlamıza ibadet ettiği, gönüllerimizi ve saflarımızı birleştirdiğimiz en hayırlı mekanlardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا. Mescitler Allah'a secde edilen, tazimde bulunan ve Yüce Allah'a en sevimli olan mekanlardır. Buralar, mescitler sadece burası değil kardeşlerim. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün yeryüzü Müslümanlar için aynı zamanda mescit kılınmıştır buyuruyor. Temiz olmak kaydıyla yeryüzünün her tarafı Yüce Rabbimize ibadet için elverişli mekandır. Tabii ki müminler toplu halde ibadetler için camiler yaptılar ve mescitler yaptılar, önem verdiler. Camilerimiz bizim huzur mekanlarımızdır. Bizi huzura kavuşturan manevi mekanlarımızdır. Hastalıklarımıza biz burada şifa buluruz. Burada ilim öğreniriz. Manevi sığınağımızdır. İlahi çağrı ve davetin yapıldığı yerlerdir. Öncelikle biz camide namaz kılarız. Namaz, bizim yüce Allah'a olan aşkımızı, bağlılığımızı, itaatimizi, teslimiyetimizi, şükrümüzü arz ettiğimiz yerdir. Mümin hasretle namazı bekler. Yüce Rabbi ile buluşma anıdır çünkü namaz. Çok önemli bir fırsattır. Yüce Allah'a yakınlığa, kurbiyete, dostluğa açılan bir kapıdır namaz. Namaz bizleri yaratan, yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan, bağışlayan Rabbimize şükür borcumuzdur. Dünya çok telaşlı bir yer. Sıkıntılarımız var, kederlerimiz var. Bütün bu kederlerden, sıkıntılardan kurtulup hüznümüzü huzur edecek ortamdır cami. Rabbimize namazda zikrederiz. Namazda dua ederiz, tövbe ederiz. Allah'a en yakın olduğumuz yerler secdelerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüce kudretin huzurunda durmak benzersiz bir andır buyurur. Efendimiz, muhakkak ki sizden biri namaz kılarken gerçekte Mevlasıyla, Rabbiyle özel olarak konuşur. Cami bize ne verir? O namaz bize ne verir? O bağ bize ne verir? Rabbimizle rabıtamız bize ne verir? Ne vermez ki? İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Namaz bizi tutar. Namaz bizi korur. Bizi kötülükten uzaklaştırır. Ve namaz bizi hidayet, istikamet üzere kılar. Rabbimiz Teala gerçekten namaz kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyuyor buyuruyor. Biz sadece camide ibadet borcumuzu ödemeyiz. Camiden farkına varmadan çok şey alırız. Kardeşlerimizle kaynaşırız. Camideki aldığımız o manevi hava bizi üstün ahlaka iletir. Çünkü ideal namaz, samimiyetle kılınan namaz bizi inceltir,
bize nezaket katar bizim hayatımıza. Her türlü aşırılık, kabalık, şiddetten korur. Namaz kılanın eğlenceye, lehviyata zamanı olmaz. Bu yüzden namazla güçlenir bizim manevi dünyamız. Ve namaza olan bağlılık bizi her türlü hayasızlıktan ve edebe aykırı davranışlardan uzak tutar. Kardeşlerim, biz namazda ne çok dua ederiz. Okuduğumuz kıraatte bazen dua ayetlerini okuruz. Ama özellikle tahiyyatta ikinci ve dördüncü rekatlarda bizler dualar yaparız. Efendimizin bize öğrettiği dualar var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualar var. Zikirler var, tövbeler var. İşte bu istiğfarlar, bu gecede çok önemlidir istiğfarda bulunmak. Estağfirullahel azim ve etubu ileyk. Allah'ım sana istiğfarda, bağışlanmada bulunuyorum. Sana tövbe ediyorum ya Rabbi. Ne güzel bir cümle.

gönlümüze huzur veren bir cümle. İşte güzel bir abdest alıp bu cuma gecesinde camiye gelmek o kadar önemli ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse güzelce abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka mutlaka bağışlanır. Kardeşlerim, özellikle ibadete başlarken bu arada vurgulamak isterim. Abdesti alırken abdesti namazla birlikte helal ve haram bilinci içerisinde bütün ilişkilerimize taşımalıyız. Abdesti alırken uzuvlarımıza şunu söylemeliyiz. Ağzından yalan sudur etmeyecek. Elinden bir kardeşimize kötülük uzanmayacak. Bunu diyerek abdest alalım. Abdestimiz bizi temiz kılsın. Günahlara siper olsun. Ve kötülükler karşısında ene mütevattıyım. Ben abdestliyim. Ben abdest aldım. Benim dilim, elim, uzuvlarım kötülüğe uzanmaz diyelim. İşte bu duygular içerisinde yaşanan abdest ahirette bize nur olacak, yolumuzu aydınlatacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır buyuruyor. Abdest insanları yalnız dünyada değil, ahirette de nurlandıracaktır. Ahirette abdest nuru, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti alameti farikası olacaktır. Muhammed ümmeti abdest nuruyla tanınacaktır. Abdestle bizler, "Ya Rabbi davetine uydum, beni huzurdan ayırma" diyerek kulluğunu namazla ispat eder. Özellikle kardeşlerim, cemaatle namaza gitmek o kadar faziletli ki 25-27 derece namazımıza değer katar cemaatle namaz. Cemaatle namaz bir hayattır. Bu cuma gecesinde birlikte okuduğumuz zikirler, dualar, tevhidler ayrı bir tat, ayrı bir huzurdur. Biz saflarda kardeşlerimize yan yana durarak kardeşliğimizi, sevgi duygularımızı, muhabbeti tazeleriz. Yanımızda kim var? Kiminle birlikteyiz? Güler yüzle bakıyoruz kardeşlerimize, muhabbetle bakıyoruz. Ve bu huzur, sevgi, gönlümüzü kaplayan bu sevgi mahallelerimize, beldelerimize taşıyor. Caminin verdiği huzur, tat bambaşkadır. Bu yüzden 5 vakit namazı camide kılmak, cuma namazlarına gitmek, teravih namazlarına gitmek, bunları muhakkak kurtuluş vesilesi olarak görmeliyiz. Her namazı son namaz olarak bilmeliyiz. Yüce Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek, ümit ederek de, yani affedileceğimizi umarak durmalıyız. Allah'tan af dileyeni, gönlünü Allah'a yönlendireni, Allah'a camide konuk olanı Allah boş çevirmez. O yüzden cemaatle namazımıza özen göstermeliyiz. Namazımız göreceğiz, kötülüklerle aramıza bir set olacak. Hatırlayınız Hazreti Adem aleyhisselamın, atamız Adem'in Habil evladını. Nasıl Allah'a güzel bir adakta bulundu. Kur'an-ı Kerim'de onun sıdk ile ihlasla yüce Allah'a bir adakta bulunduğu anlatılır. Biz de Habil'in sunduğu gibi namazlarımızı ihlasla yüce Allah'a takdim edelim. Namazlarımızda ihlas, huşu olsun, haşyet olsun ve namazlarımıza yüce kudrete Rabbimize derin bir saygı hali olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğinde, üzüldüğünde muhakkak namaza durmuş. Kederinin gitmesi için namaz, verdiği nimete şükür için namaz kılmış. Namaz da Allah'tan yardım istemiş. Ya eyyühellezine emenüsteinu bis sabri ve salâ. Derdimiz mi var?
namaz. Şükür mü edeceğiz? Namaz. Sabır ve dua ile Rabbimize sığınmalıyız. Ferdi olarak yaşadığımız zorluklar olabilir. Hayatın meşakkatleri, sıkıntıları, ailemizde sıkıntılar, çocuklarımızda sıkıntılar, millet olarak yaşadığımız zorluklar olabilir. Bütün bu zorlukları aşmada Allah'tan yardım istemeliyiz. Özellikle cemaatle namaza katılarak yardım istemeliyiz. Göreceğiz ki cemaatle kılınan namazlar hem ferdi hem sosyal hem millet olarak bizim refaha, felaha, esenliğe, huzura çıkış kapımız olacaktır. Kardeşlerim, camide cemaat olmalıyız. Bunun yanında evde de cemaat olmalıyız. Cennetin anahtarı olan namazı ailemize, yakınlarımıza da anlatmalıyız. Onlarla da birlikte namaz kılmalıyız. Ve ailemizi de camiye götürmeliyiz. Ailemiz de birlikte saflarda olmalıyız. Cemaat sevabından, bereketinden hep birlikte istifade etmeliyiz. Camiye gidemediğimiz durumlarda ailecek cemaatle namaz kılalım. Titizlik gösterelim. Rabbimiz Teala kitabımız Kur'an'da Taha suresinde ve mur ehleke bisale vastabir aleyha. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. La neselüke rizka. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Vel akibetu littakve. En iyi netice, güzel sonuç. Kıyamette Allah'a karşı saygılı olan, karşı gelmekten korkanlar için olacak. O yüzden kardeşlerim, camiye gidelim. Camide namazı kurtuluş vesilesi, felaha erme olarak görelim. Ve namazda bulduğumuz bu tadı, bu huzuru hayata güzel ahlak olarak taşıyalım, yansıtalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız bilgiden, faydasız namazdan Allah'a sığınmış. Bu yüzden camide kıldığımız namazları yüce Rabbimize ulaştıran ve kıyamette de sırat köprüsünde yolumuzu aydınlatan bir nur olarak bilelim. Vazgeçmeyelim, vazgeçmeyelim, namazlara devam edelim ve camilere 5 vakit gidelim. Tevhide çağrı olan, kurtuluşa çağrı olan ezana kulak verelim inşallah. Kardeşlerim, şimdi de duaya geçelim. Hep birlikte dua yapalım. Bu gece inşallah kabul olan duaların arasına katılsın duamız. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz, ellerimizi açtık. Huzurundayız. Kapındayız Mevlam. Rabbimiz, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana sığınıyor, senden yardım dileniyoruz. Senden bu yardımları bekliyoruz ya Rabbi. Ancak sana dua ediyor, sana ibadet ediyoruz ya Rabbi. Cuma gecesinde kardeşlerimizle birlikte sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Veçi keremine utanarak dönüyoruz. Mahcubuz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana yönelen ne saadetli bir insan olur. Sana yönelen nice nice nimetlere erer ya Rabbi. Dünyada ne çile çekersek çekelim, sen varsın ya Rabbi. Bedenlerimizin, ruhlarımızın ızdırabını, ıstırabını, acılarını sen dindirirsin ya Rabbi. Rabbimiz, seni birlemekle, seni bilmekle biz çok büyük bir nimete kavuştuk. Seni tanımakla hoşnutuz ya Rabbi. Rızan bizim için hoşluktur, tattır, lezzettir ya Rabbi. Rabbimiz, ente Mevlana, feni'mel Mevla ve ni'men nasir. Rabbimiz, sen ne güzel Mevlasın, ne güzel Allah'sın, ne güzel nimet verensin, ne güzel sığınaksın ya Rabbi. Ya Malikel Mülk, bizim senden başka kimimiz var ya Rabbi?
Senden başka kim bizi görüp halimizi anlar, destek olur, yardımcı olur ya Rabbi. Bütün varlık senin zatının elinde ya Rabbi. Ya Malik, sana iltica ediyoruz, sana iltica ediyoruz. Günahlarımızı affet, azabından koru. Bağışla bizi ya Rabbi. Halimize bak, halimize bak ya Rabbi. Kirlendik, kirlendik. Temizle bizi ya Rabbi, temizle bizi ya Rabbi. Estağfirullah el azim. Rabbimiz, nefsimizin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların şerlerinden sana sığınıyoruz. Korkularımız var. Hasetten, yalandan, kötülüklerden, hırslardan koru bizi ya Rabbi. Gönlümüzü hidayetine aç ya Rabbi. Ya mugallibel kulub, tebbit kulubena ala taatik. Ey kalpleri evren, çeviren Mevlam, ayaklarımızı dininde, hidayetinde sabit eyle ya Rabbi. Rabbim, ailemizi koru ya Rabbi, milletimizi koru ya Rabbi, devletimizi koru ya Rabbi. Ülkemize birlik, dirlik, huzur ver, bereket ver ya Rabbi. Düşmanlarımıza aman verme. Ordumuzu daim muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Resul Zişan Efendimiz, o ne istediyse biz de senden onu istiyoruz. O neyi senden istememişse biz de onu istemiyoruz. Onun sığındığı şeyden biz de sığınıyoruz. İlahi ya Rabbi, hayırları fetheyle, şerleri defeyle, ölmüşlerimize rahmet eyle, cumamızı mübarek eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar, terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.
1: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir: Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir. Kırk hadiste iman.

0: Gülce az sonra.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere, bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Mikrofonumuzun başından sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşım. İster evde ol, ister ailenle neşeli bir yolculukta. Sesimizin ulaştığı her yere bizi dinleyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde seninle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Mekke'den yola çıkan ticaret kervanına Peygamber Efendimiz ve amcası Ebu Talip'le birlikte katılmıştık. Günlerce süren yolculuğun ardından Şam'ın güneyindeki Busra'ya ulaşmıştık. Ve orada çok ilginç bir şey fark etmiştik. Kervanın üzerinde küçük ve alçak bir bulut vardı. Kervan ilerledikçe o da ilerliyor, sanki içlerinden birini güneşin yakıcı sıcaklığından korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında mola verdiğinde bulut da ağacın üzerinde durmuştu. Hatırladın mı? İşte şimdi sıra o bulutun peşine düşmekte. Busra'da çok eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki, manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek Peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimiz'in hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Busra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bir genç olacaktı?
insanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevt ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.''

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.''

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır" dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın" diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim" diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet

Bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde, ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de İnsanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve "Bak," demiş babası, "şu doğacak kuzu senin olacak." Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti anacığı namazdayken küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Vata çıka varmış yanına küçük kız. Çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına. Pamuğum demiş, sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı." Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin." Rifa bin Rafi Ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de, aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi."
1: Efendime söyleyeyim.
2: Cem-i Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. 7 kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe kavseyine, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülûkundan melekler aciz olmuşlar ki 1000 yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi

Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

0: Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
5: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
6: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hind anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı. Ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde ey Adem oğlu hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun diyecek. Sonra ey Adem oğlu senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın buyuracak. Adem oğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun diyecek. Sonra da, ey Adem oğlu. Senden su istedim de vermedin diyecek. O, ya Rabbi sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde Allah Teala hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun. Cevabını verecek. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi o da girdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederlermiş.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına tıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
11: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
12: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
13: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun?
1: Bunu şu anda mı fark ettin? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar! Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz.
13: Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme.
14: Evet, haklı. Konuşturmayın Ebu Cehil'i, susturun. Konuşmasın bu adam. Susturun. Hadi gösterelim ona gününü.
13: Şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın. Anladın mı?

0: Yüce Tanrım, ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Lambayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş.
1: Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım, senin adınla. Şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Züheyr, Zema, adamlarınızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin.
2: Hadi gidelim. Hadi bir an önce kurtaralım onları.
3: Durmayın, yürüyün.
2: Bu haksızlığa daha fazla tahammül etmeyelim.
4: Mut'im bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hazreti Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı.
5: İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü, Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha, şu yanındakiler de arkadaşları. Bir bakın Lat ve Uzza aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldun?
6: Eğer Muhammed'e gelen şeyde bir hayır olsaydı, elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in en şereflileri, köleleri değil.
5: Madem onun ilahı onun iyiliğini istiyor, neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor.
6: Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş.
4: Müşriklerin bu konuşmaları esnasında Peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab, Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım 1,5 yaşındayken, Abdullah da 2 yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, sahabilerinin gözleri doldu. Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı. O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu. Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak, "Ey dağ, başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın." deyişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hazreti Muhammed'e ebter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'un'du. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde amcası Velid'in himayesine girmiş, ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti.
6: Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun?
3: Hayır amca, bir kötülük görmedim.
6: O zaman?
3: Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken ben hayatıma istediğim gibi devam edemem. Bu ağrıma gidiyor.
6: Ama biliyorsun ki himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
3: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Onun himayesi bana yeter.
4: Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu.
7: İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir.
4: Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman bin Maz'un'a aitti.
8: Doğru söyledin.
7: Ve bütün zevkler yok olacaktır.
8: İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat, ahiret hayatı.
9: Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcup ediyor. Öyle bir şey
4: diyemez. Hayır. Şair Libid'in bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı.
7: Ey Kureyş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu?
9: Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir. Sözleri sizi rahatsız etmesin.
10: Biz ona haddini bildiririz.
9: Yapmayın!
4: Amcası Osman bin Maz'un'u yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü.
6: Osman, şu gözünün haline bak. Neredeyse patlatacaklarmış. Sana demiştim himayemden çıkma diye. Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin.
3: Hayır amca. Ben başıma gelecekleri biliyordum. Fakat yanılıyorsun. Ben Allah'ın himayesinden memnunum.
6: Ne dediğini, ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum.
4: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum ve zann fe inne zann.

Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasındaysa hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mü'min, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta, musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır, takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek, kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.
1: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çol seni sevenlere kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Çol seni sevdi Sübhan oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara, seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmi şefaat kanı, iki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığı

0: Allah'ın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir. Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir: "İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim."

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
4: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
5: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
6: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyor.

0: görmüş.
1: Hatta sürekli Kur'an okuyor. Birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
2: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
3: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
2: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
4: Hem de bize anlatır sağ olsun.
1: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
2: Allah sizlerden de razı olsun.
3: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
2: Elbette, buyur.
3: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
2: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
4: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
1: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
3: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu, bir şey mi var?
0: Yo, hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır, ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah, bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan, dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız, sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi Abdullah'a, öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut, daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud aleyhisselamın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır" buyurduğunu işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak, "Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur" buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
1: Hanzalar, münafık Hanzalar. Hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem.
2: Ya kalbim, o neden sürekli buluşur?
3: İnnel münafıkine fitterkil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
4: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
2: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Şahitlik ve yemin, sözün sorumluluğu. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre, babası kendisine yüklü bir miktarda mal bağışlamak için Resulullah'ı şahit tutmak istediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Senin bundan başka çocukların var mı? Babası evet deyince, hepsine bunun gibi bağışla bulundun mu diye sordu. Babası hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, ben zulme ve haksızlığa şahitlik yapmam buyurdu. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin naklettiğine göre babası şöyle anlatmaktadır. Resulullah 3 kere size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi buyurdu. Evet söyle ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Resulullah Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık etmektir buyurdu. Sonra arkasına yaslanmış haldeyken doğruldu ve şöyle dedi. Dikkat edin yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Bu cümleyi o kadar çok tekrarladı ki susmayacak dedim. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Delil getirmek davacıya, yemin etmekse davalıya düşer. Abdullah bin Mesud tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş halde bulur. Abdullah bin Ömer tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yemin eden kişi ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın, yemininden dolayı da kefaret versin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
4: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأماري'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: أبو مسعود البدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
2: Rüzgar ve Mü'min. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min yeşil ekine benzer.

kendisini bekleyenleri. Yolculuk meşakkat demekti. Musibetlere, kazalara, belalara, iptilalara rastladı yol boyu. Kimi zaman güneş yüzünü gösterse de çoğu kere karanlıklarda yönünü kaybetmemek için çabaladı. Yağmur, fırtına demeden menzile varmaktı derdi ve bunun için büyük bir mücadele verdi. Günahlar ve isyanlar türlü tuzaklar kurdular ona. Her biri birer dev misali yolunu kesti. Ancak o günah kuyularına her düştüğünde tövbe ipine sarıldı. Sabrın elinden tuttu. Fırtınalı gecelerde tevekkül limanına sığındı. Kendisini yoldan çıkarmak isteyen rüzgarlarla boğuştu. Soğuk poyrazlara göğsünü siper etti. Eğilmemek için, kırılmamak için, esen her rüzgara kapılmamak için büyük bir mücadele verdi. Çünkü o mümindi. Ona çetin rüzgarlarla mücadeleyi peygamber öğretmişti. Çölün inkar, asabiyet, cehalet rüzgarlarını göğüsleyen, rüzgara ilahi bir mesaj fısıldayarak çağlar ötesinde inanan gönüllerle buluşturan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müminlere şöyle yol göstermişti. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Rüzgarlara boyun eğmeyen mümin bu haliyle bir varlık mücadelesi vermekteydi. Onun engellere karşı mücadeleci tavrı aslında hayata karşı onurlu bir duruş, bir meydan okuyuştu. Zaten mümin hayata duruşuyla bir anlam katan insan demekti. Türlü imtihanlarla sınansa da imanından aldığı güçle hayat yolculuğuna isyan etmeden, yıkılmadan, inançla, azimle, sabırla devam eden kişi mümindi. Kişinin imanının kalitesi ise sadece güneşli günlerde değil, karanlıklarda, karamsarlıklarda, çaresizliğin belini büktüğü o zor zamanlarda Rabbini anabilmesinde gizliydi. Fırtınalı bir denizde dalgalarla mücadele ederken de sağ salim karaya ulaşınca da insanın Rabbine sığınabilmesi onun imanındaki istikrarının bir göstergesiydi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilme olgunluğunu gösterip acıyı bal eyleyen kimseler, yüzünü ekşitmeden bela balını yiyebilenler, sabır imtihanını hakkıyla verenlerdi. Bazen sabırla sınandı insan, bazen şükürle. Varlık da bir imtihandı insan için, yokluk da. Mesele ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek. Sadece onun rızasını dileyebilmekti. İnsanlar arasında en çok mihnetse peygamberlere verildi. Adem aleyhisselam ebedilik arzusuyla sınandı. Ölümsüz olma isteği Hazreti Adem'in imtihanıydı. Habil, Kabil'le sınandı. Kıskançlık Habil'in imtihanıydı. İbrahim, İsmail'le sınandı. Evlat sevgisi Hazreti İbrahim'in imtihanıydı. Yakup, Yusuf'la sınandı. Yusuf, Züleyha'yla. Eyüp'sa taşları çatlatan bir sabır imtihanından geçti yüzünün akıyla. Müslümanlara kendisinin yaşadıklarına bakarak güçlü olmalarını tavsiye eden Hatemun Nebi ise imtihan rüzgarları karşısında nasıl ayakta kalınabileceğini bizzat yaşayarak öğretti. Onun imtihanı Kureyşli bir yetimken peygamberlik yükünü omuzlayabilmesiydi. Onun imtihanı bir eline güneşi, diğerine ayı verseler dahi yolundan dönmemesiydi. Onun imtihanı Taif'te taşlandığı halde dudaklarından muhataplarına rahmet dileyen dualar dökülmesiydi. Bedir'de bir avuç müminle müşrik ordusunun karşısına çıktığında mübarek ellerini açıp Rabbine "Allah'ım, şu bir avuç İslam topluluğunu helak edersen korkarım yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmayacak" diye seslenmesiydi. Açlık, yokluk, ihanet ve iftiralar, belini büken, taşımakta zorlandığı ağır yükler neredeyse kendisine helak etmesine sebep olacak hassasiyetler. Nice mihnet ve külfetler her biri Nebi'nin omuzundaydı. Ancak o her belanın ve her nimetin imtihan olduğunun bilincinde olarak hep Rabbinin yanındaydı. Sevgili Peygamberimiz ekin misali rüzgarla mücadele etmeyi bildi. Ya bizim en hafif esintide kırılıveren bünyelerimiz?
Musibetlerde ortaya çıkan kalitemiz,

İmtihan rüzgarları karşısında Efendimiz nerede, biz neredeyiz? Belki dünyaya bu kadar düşkün olmasaydık, kalbimiz rahatlayacaktı. Dünyada garip bir yolcu olduğumuzu unutmasaydık eğer, azıcık aşımız bizi mutlu etmeye yetecekti. Belki bir yetimi güldürdüğümüzde dünyalar bizim olacaktı ve o vakit imtihanlar karşısında biz çok daha güçlü olabilecektik. Bizim imtihanımız aslında Miraç günü Ebu Bekir olabilmekte gizli. Peygamber'e sıdkıyla bağlanmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız içimizde sarp yokuşlarımızı aşabilmekte gizli. Yetimi gözetip yoksulu doyurmak bizim imtihanımız. Bizim imtihanımız kötülüklere karşı kalkmayan ellerimiz, konuşmayan dillerimiz, buğz etmeyen kalplerimiz. Bizim imtihanımız vermeyen ellerimiz, kaçmayan uykularımız, sevmeyen yüreklerimiz. Varamadığımız secdeler, tutamadığımız oruçlar, malımızdan geçip de veremediğimiz sadakalar bizim imtihanımız. Bencilliklerimiz, hırslarımız ve dahi ihtiraslarımız hep bizim imtihanımız. İçerisine düşüp de bir türlü çıkamadığımız mal, mülk, makam, itibar, şan, şöhret kuyularıyla sınanıyoruz. Yol uzun, yolculuk zor, heybemiz omuzumuzda ve biz hangi rüzgara kapılmış gidiyoruz?

Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da, "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu: Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
0: Ve وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam: bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam: bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: sana verilen İki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir, dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim, dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım, dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum, dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi, dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık.

tık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
2: Efendime söyleyeyim, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
3: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Gecenin heybesi açılıp da içinden irili ufaklı milyonlarca yıldız döküldüğünde çölün gizemi bir kat daha artardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gündüzün yakıcı sıcağından eser kalmaz, ürperten bir serinlik her tarafı kaplardı. Hele bir de dolunay varsa ayın sessiz dokunuşlarından şavkının vurduğu her bir nesne cömertçe payını alırdı. Tam da o vakitlerde çöldeki her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örterdi. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar, bereketli hurmalıklar, her biri eşit şekilde bunlardan nasiplenirdi. Ancak hasır bir şilte üzerinde, hurma dalları altında uzanan esmer genç, gecenin bu şöleninden habersiz yüzüne vuran dolunayın güzelliğini de, üzerine düşen yaprakların gölgesini de umursamaz bir şekilde uyuyordu. Zaman zaman dudakları kıpırdıyor, bazen de karanlıkta açılıp kapanan parmakları her şeyi tutmak istercesine uzanıyordu. Alnındaki terle derin derin nefes alıp veren gencin, içinde olup da neden orada olduğunu bir türlü anlayamadığı, bununla birlikte bir an evvel oradan kurtulması gerektiği hissi veren rüyalarından birini gördüğü her halinden belliydi. Vücudunu içten içe saran telaşla beraber anlamsız yanılsamalar, kararsızlıklar, amansız soru yumakları, kaçmak istemek, kaçamamak ve daha nicesi uyanana dek toy genci esir almıştı. Bu esaret onun o kara gözlerini kerpiç odacığın tavanındaki hurma dallarına dikip derin bir oh çekmesiyle sona erdi. Bir müddet oturdu mütevazı yatağında. Kendine gelmesi zaman aldı. Sonra söylenmeye başladı. Resulullah'a gelip de inceden inceye rüyasını anlatan herkesi kıskanırsan olacağı buydu elbet dedi. İşte sende yorduracak bir rüya gördün nihayet. Hakikaten de içinde yer eden peygambere rüya tabir ettirme arzusunu uyumadan evvel yinelemiş ve Allah'ım eğer ben iyi biriysem bana öyle bir rüya göster ki Resulullah benim için onu tabir etsin diyerek uykuya dalıvermişti. Şimdi hemen etkisini hala üzerinde hissettiği rüyasını Nebi'ye anlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Ümitle korku arasında biraz çekinerek, çokça da merak ederek mescidin yanı başındaki ablası Hafsa'nın kapısını çaldı genç Abdullah. Evet, adı Abdullah'tı. Peygamberin hanımı Hafsa'nın sevgili kardeşi, Ömer bin Hattab'ın da oğluydu. Abdullah, heybetli babası Ömer'in evine tercih etmişti ablasının yanı başındaki mescidin suffesini. Aslında burayı tercih sebebi ne çok sevdiği ablası Hafsa'ya yakınlık arzusu ne de diğer talebe arkadaşlarıyla birlikte suffeyi paylaşma isteğiydi. Hepsinden önemlisi hane-i saadetin yanı başında bulunup neredeyse yaşama gayesi haline getirdiği peygamberine yakın olma, onu izleme ve onunla geçen vakitleri artırma arzusuydu. Gördüğünü çok iyi görmek, işittiğini çok iyi işitmek, ona dair yanlış bir nakil veya davranışla karşılaştığında hemen düzeltmek vazifesiydi adeta Abdullah'ın. Her daim uyanık bir avcı gibi ona dair her bir ayrıntıya hakim olmaktı derdi. Bu yüzden Medine mescidindeki suffede kalır, diğer sahabi arkadaşları gibi ilimle meşgul olur, gençliğinin her bir anını ya bir ayeti ya da bir hadisi hayatına nakşetmekle geçirirdi. Sevgili peygamberi gibi namaz kılmak, onun gibi abdest almak, onun giydiği terlikten giymek, onun sevdiği rengi sevmek, onun cümlelerini kelime kelime hıfz etmek, onun yürüdüğü yollarda yürüyüp konakladığı yerlerde izini sürmek yegane meşgalesiydi Abdullah'ın. Kendisine herhangi bir konuda neden bunu böyle yaptığı sorulduğunda cevabı her daim hazırdı. Resulullah'ı böyle yaparken gördüğüm için ben de böyle yaptım. Herkesin malumuydu onun Allah Resulüne olan bu düşkünlüğü. Hafsa da kardeşi Abdullah'ı bir sabah karşısında gördüğünde şaşırmadı, zira onun hane-i saadeti, dolayısıyla Allah Resulünü sık sık ziyarete geldiğini bilirdi. Ancak bu seferki telaşı gözünden kaçmamıştı.
kardeşinin merak içerisinde anlattığı rüyasını ilgiyle dinledi. Abdullah karşısına çıkan iki meleği kendisini cehennemin kıyısına kadar götürmelerini, orada gördüğü tanıdık yüzleri, bu sırada yaşadığı korkuyu, meleklerin kendisine korkma diyerek teskin edişlerini hepsini bir bir hiçbir ayrıntıyı atlamadan ablasına nakletti. Daha sonra bu rüyayı Resulullah'a anlatan Hafsa, kardeşi için ondan şu yorumu işitti. Abdullah ne iyi insan, bir de geceleri namaz kılsa. Rüyasının tabirini ablasından öğrenen Abdullah, bu mübarek sözleri işitir de hiç boş durur mu? Gündüzünün yanında gecesini de Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymakla geçirecekti bundan böyle. O günden sonra çöl gecelerinde her şeyin üzerine biraz aydınlık, biraz serinlik, çokça da sessizlik örtmeye devam etti. Kıl çadırlar, uyuyan kervanlar, kerpiç duvarlar,

0: bereketli hurmalıklarla birlikte Abdullah'ın secdesi de bunlardan payını aldı. Abdullah gecelerini artık secdeleriyle aydınlatıyordu.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
4: أبو عبيدين kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا 30 يوما.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
2: Hüsnü hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan, yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan

başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki ey Adem oğlu, İnfak et ki sana da infak edilsin.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: أبو زردن radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن هارس المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
1: جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Sahabeden Amr bin As'ın oğlu Abdullah bin Amr iyi yetişmiş ve kendini ilim ve ibadete adamış biriydi. Abdullah bin Amr güzel yazı yazar ve Hazreti Peygamber'den duyup da ezberlemek istediği hadisleri unutmamak için kaydederdi. Yazdıklarını bir sandığa koyar ve onu çok iyi korurdu. Bazı sahabiler Abdullah bin Amr'ın duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmadılar ve Resul-i Ekrem'e müracaat ettiler. Resul-i Ekrem ise bu durum karşısında Abdullah bin Amr'ı destekledi ve ona kendisinden duyduğu her sözü ve gördüğü her davranışı yazabileceğine dair izin verdi. Abdullah bin Amr ilme ve ibadete doymuyor, günlerini ve gecelerini ibadetle geçiriyordu. Bu durum onun sosyal hayattan çekilmesine neden oldu. Arkadaşları onu göremiyor, ailesi onunla vakit geçiremiyordu.
4: Hani Abdullah nerede? Onu ne zamandır göremiyorum.
5: Biz de göremez olduk. Abdullah kendini tamamen ibadete vermiş.
6: Evet, geceleri sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de oruç tutuyormuş.
5: Hatta sürekli Kur'an okuyor, birkaç günde hatmetmeye çalışıyormuş.
7: Kur'an ezberinde olduğu için kısa sürede hatmediyor demek ki. Hem sadece Kur'an'ı değil, hadisleri de ezberliyor Abdullah.
4: Ebu Hureyre haklı. Ezberinde olunca daha hızlı okur. Sen de ezberliyorsun Resulullah'ın söylediklerini değil mi Ebu Hureyre?
7: Evet, ben de ondan duyduklarımı ezberlerim.
8: Hem de bize anlatır sağ olsun.
5: Evet, böylelikle Resulullah'ın hadislerinden haberdar olmuş oluyoruz. Allah senden razı olsun Ebu Hureyre.
7: Allah sizlerden de razı olsun.
4: Peki Ebu Hureyre, müsaaden olursa sana bir şey sormak istiyorum.
7: Elbette, buyur.
4: Sen mi daha çok hadis biliyorsun yoksa Abdullah mı?
7: Abdullah benden daha çok bilir. Çünkü o duyduklarını yazar. Hem de çok güzel yazar.
8: Evet, gerçekten yazısı güzeldir. Lakin biz onun güzel sözlerini de özledik.
5: Keşke bizden daha fazla uzak kalmasa.
4: Keşke.

0: Biraz ara versen Abdullah. Abdullah.
1: He, bana mı seslendin?
0: Evet Abdullah. Yazı yazmaya o kadar dalmışsın ki seslendiğimi fark etmedin bile.
1: Ha, evet kusura bakma. Yazmam gerekenler vardı. Ne oldu? Bir şey mi var?
0: Yok hayır. Biraz ara versen, dinlensen diyecektim.
1: Hayır ara veremem. Bunlar çok önemli.
0: Mutlaka öyledir. Ama çok yoruyorsun kendini.
1: Çok yorulduğumu hissetmiyorum. Daha fazlasını yapabilecek kadar iyiyim. Şu sandığı verir misin bu arada? Şu yazdıklarımı da içine koyayım.
0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim. Bu sandık benim için çok kıymetli.
0: Biliyorum.
1: Yani içindekiler tabii ki asıl kıymetli olan. Bunlar, bu yazdıklarım beni hayata bağlayan şeyler. Es-Sahifetü's Sadıka diyorum bunlara. Allah Resulü'nden duyduğum sözleri, onun davranışlarını yazıyorum. Bana sorulan sorulara da bunlara yazdıklarıma bakıp cevap veriyorum.
0: Anladım.
1: Bana sormak istediğin bir şey var mı?
0: Yok, hayır. Vakit epeyce ilerledi. Uyumayacak mısın?
1: Hayır, sen uyu. Benim yapacağım ibadetler var.
0: Keşke kendini bu kadar yormasan Abdullah.
1: Keşke daha fazlasını yapabilsem.
2: Abdullah bin Amr günden güne hayattan çekiliyor ve gece gündüz durmadan ibadet ediyordu. Geri kalan hiçbir şey onun ilgisini çekmiyor, hiçbir şeye dönüp bakmıyordu. Bu durumun aşırılığı babası Amr bin As tarafından da fark edildi. Amr bin As bu duruma bir çare bulmak istiyordu. Düşündü ve kararını verdi. Hazreti Peygamber'in yanına gidecek ve ondan yardım isteyecekti.
3: Nasıl söylesem bilemedim ya Resulallah. Onu çok seviyorum aslında. O çok akıllı ve çalışkan biri. Süryanice'yi de öğrendi. Tevrat'ı da okuyabiliyor ayrıca. Oğlum Abdullah ya Resulallah. Bütün dünyayla ilgisini kesti. Sadece ibadet ediyor. Ne ailesiyle ne de arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Gece gündüz durmadan dinlenmeden ibadet ediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Gündüzleri hep oruçlu. Sürekli Kur'an okuyor. Bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum tabii. Güzel elbette. Hem hangi baba istemez ki? Lakin o hep böyle. Bütün hayatı böyle ya Resulallah. Normal bir hayatı yok. Keşke bunun farkına varmış olsa. Onunla bir konuşsanız. Sizin sözünüzü dinler. Hem en iyi siz anlatırsınız.
2: Allah'ın elçisi Amr bin As'ı dinledi, onu anladığını ve oğlu Abdullah'la konuşacağını söyledi. Çok zaman geçmedi. Abdullah bin Amr'ı bu durumu konuşmak için çağırttı.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü, beni çağırtmışsınız.
2: Allah'ın elçisi Abdullah bin Amr'a ibadet hayatını, meşguliyetini ve bunun dışındaki hayatla ilgisinin nasıl olduğunu sordu.
1: Geceleri sürekli namaz kılıyorum ey Allah'ın Resulü. Gündüzleri de oruç tutuyorum ve Kur'an'ı hatmediyorum. Bir de sizden duyduklarımı yazıyorum. Geri kalan hiçbir şey ilgimi çekmiyor.
2: Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'ı dinledikten sonra, sen böyle yaparsan gözlerin çöker, bedenin yorulur. Şüphesiz bedeninin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Onun için bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaz kıl, geri kalan kısmında da uyu buyurdu. Ancak Abdullah bin Amr daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim gücüm kuvvetim yerinde. Gençliğimi daha fazla ibadet yaparak geçirmek niyetindeyim.
2: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, Abdullah'a öyleyse Allah'ın peygamberi Davud gibi oruç tut. Daha fazlasını yapma dedi.
1: Peki Davud Aleyhisselam'ın orucu nasıldı ey Allah'ın Resulü? Bana ondan bahseder misiniz?
2: Hazreti Peygamber, Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Böylelikle yılın yarısı oruçlu geçirilirdi dedi. Abdullah bin Amr, kutlu nebinin tavsiyelerini dinledikten sonra saygıyla onun huzurundan ayrıldı.

0: kadar çok şey yazmışım. Şimdi okuyamıyorum bile.
1: Yıllar bir bir geçmiş ve Abdullah bin Amr da yaşlanmıştı. Artık eski gücü kuvveti yerinde değildi. Adımları yavaşlamış, gözleri zayıflamıştı. Eski günleri anımsayan Abdullah bin Amr'ın yüzünde acı bir tebessüm kısa bir an belirip yok oldu ve dilinden şu sözler döküldü.
0: Zaman nasıl geçti, ömür ne kadar çabuk tükendi anlayamadım. Yazık, birçok şeyin farkına varamamışım. Keşke Resulullah'ın bana gösterdiği kolaylıklardan faydalanmış olsaydım. Keşke.
2: Hadislerin hikayeleri.

şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam, eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile
veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, zemzemi ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler zemzemin bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada zemzemi bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve
kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz, dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir, dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur, dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl, diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu, Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas, rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan
hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri

yahut arkadaşları da "Yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin" diye karşılık versinler. Aksıran da onlara "Yehdikümullah ve yuslih baleküm." Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim, insanları etrafında toplayan haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: أمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
1: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız.
2: Evet, artık bitmeli bu saçmalık.
1: Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler.
1: Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak.
4: Yavrum, ağlama ne olur.
5: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
4: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
5: Allah'ım merhamet et.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim.
1: Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
1: Seni de onların arasına tıkmak lazım.
7: Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
8: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: 18. bölüm.
9: Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında, bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren 5 kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı.
10: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım.
1: Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter, ne de buna cesaret edebilirsin.
11: Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu.
12: Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
13: Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi, ne oldu? Sen Ebu Cehil, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının